Yok bunun, artık yorgunum, biliyorsun. Aldım nefesim yok bunun, verişi yok bunun.

Adam gibi yürekli ol. Çık karşıma, bak yüzüm. Yalandı da, unuttum da, aldattım da. Bağır yüzüm, senin kokun, senin dokun, senin tadın yetmedi. Sokak

Sanki serde bir şey soldu, ahdımdan hafif.

yürek derler. Öyle bir anda silemezler. Biz burada neyiz, neciyiz? Seversek bir defa, seversek ölümüne, seversek Allah'ına kadar.

0: Portal.
1: Cümle alem. Şimdi Alem Portal'da.
2: Alem Portal'da.
3: Modunu seç.
2: Müziğini dinle.
1: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.
4: Alemin keyfi yerinde, yine maşallah.
0: Alem Portal.
5: Sadece 7,5 milyonluk bir takım kazanacağım. Bir yaştan dolayı kazanacağım.

0: Merhaba, ben Demet Sarıoğlu.
1: Ben Melis Fis.
2: Ben bir aşk perisi, tutmayın beni yaz gecesi.
0: Aşk perisi şimdi Alem FM'de.
1: Alem FM, cümle alem burada. Alem.

0: Selamlar, ben Emre Fel.
1: Yarın ola, gündüz ola, günler bana dermanım ola.
0: Yapımı birkaç gün süren, sözü, müziği ve arangesi bana ait olan bu şarkıda kendi hayatımın en kısa özetini dinliyorsunuz. Çekilen sıkıntıları bir umuda bağlayarak ve o umuda inanarak sabırla gün yüzüne çıkabilme savaşı anlatılıyor bu şarkıda. Eğer ki umut da kaybolursa tek geldim tek giderim diyor. Şarkının ismi de buradan geliyor zaten. Yarın ola şimdi Alem FM'de.
2: Alem FM.
0: Cümle alem burada.

0: yüzünden.
1: Alem Efendi.
2: Birazdan.
3: Yok yere acarım, esirin olamam. Bile bile senin ellerine kalamam.
2: Birazdan.
1: Reklam.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Reklam. Saat 7. Bu bir reklamdır. Anladım.

0: kalma.
1: Emlakçıyım ben.
0: Emlakçısın. Yunan emlakçısın tamam. Sen. Zaniyim. Kolay gelsin.
1: Merhaba komşu, hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Ben camda ilanı gördüm de bir
1: evet,
0: arazi var 5 dönüm. Doğru mu?
1: Doğrudur, 5 dönüm arazimiz elimizde.
0: Ben talibim, bunu almak istiyorum.
1: Yalnız Türklere vermiyorlar. Kuzum.
0: Neden Türklere vermiyorsunuz?
1: Ah keşke versinler. Bu diplomasi yok mu? Hep bizimizden ayıran bunlar komşu.
0: Ama param hazır, şey hazır. Nasıl yaparız peki? Ya ben hakikaten almak istiyorum. Manzara sana çok hoşuma gitti. Buraya
1: yarım çok güzel, başka toprak. Dede ağaçtan vereyim kuzum.
0: Ay yok dede. O zaman şöyle
1: yapalım. Selanik'ten vereyim.
0: Yok şöyle yapalım.
1: Atamın köşküne böyle bakar.
0: Sen bir roman oldun.
1: Ben Edirne'den göç ettim.
0: Hakikaten mi?
1: Edirneliyim aslında ben.
0: Versen o zaman onu.
1: Az önce demin Yunan vardı bir tane. Yorgo buradaydı ya. O duymasın diye. Bak gitti Yorgo. Şimdi tamam beraberiz be ya.
0: Sat bana şu arsayı.
1: Ben ayarlayacağım sana, merak etme.
2: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de. Alem FM'de.

0: Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
3: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.

Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Televizyon deyince vatan. Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
4: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık

0: Bankart Lira kazandıran Bankart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankart'ta. Detaylar bankart.com.tr'de.
1: Bir dönemin en iyisi.

0: Merhaba, ben Derya Oğlu.
1: Hani çok sevmiştin, hani sen beni, ay ay ay ay.
0: Yeni şarkım Hani'nin sözleri bana, müziği Asil Gök'e, düzenlemesi Asil Gök ve Görkem Oker'e ait. Şarkı aslında kendi ismini doğurdu. İçinde o kadar çok Hani'yi barındıran şey vardı ki başka bir isim olması kaçınılmaz oldu. Yeni şarkım Hani şimdi Alem FM'de. Alem FM, cümle alem burada.

0: birazdan.
1: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
2: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
0: Reklam.
3: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çift para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Akses'le...

0: Sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL'ye indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.

0: ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla, avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Saat 8. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
3: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
4: Amilli kadın voleybol takımının 2026 FIVB Milletler Ligi finallerindeki rakibi Kanada oldu. Çin'de 22-23 Temmuz tarihlerinde yapılacak çeyrek final mücadelesinde Türkiye, Kanada'yı elemesi halinde Amerika Birleşik Devletleri ile Çin eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak. 18 yaş altı kadın voleybol milli takımı Letonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen U18 Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi oldu. Milli okçu Mete Gazoz İspanya'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak müsabakalarında altın madalya kazandı. Milli sporcumuz Elif Berra Gökkır da aynı müsabakada gümüş madalya elde etti.
3: Hesap.com spor haberlerini sundu.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
4: Dynobil'e. Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 20 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası seyir hızı düşük 1 saat 31 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 37 dakika. Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası etkili 56 dakika.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
6: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
4: İstanbul 30, Diyarbakır 42, Trabzon 26, Kayseri 33, Erzurum 32, Ankara 34, Antalya 30, İzmir 34, Adana 31 derece olacak.
6: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.

Her köşe başında geriye bakmalar, kaygılar, korkular.

0: Birazdan reklam.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: Kıyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot.

0: AJet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi AJet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: AJet. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

0: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Altiz.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel İstikbal'le.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi. Ekspertise Dino Bile.
4: Temizlik günü mü? Hotline. Hotline. İstediğin enerji olsun.
5: Reklam. Her dönemin en iyisi.

0: birazdan.
1: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
2: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
0: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.

0: stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: İstikbalden elenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel
2: İstikbal'le. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Sizi Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Reklam. Saat 9. Bu bir reklamdır.
2: Ama dememek için ama sigorta.
4: Hesap.com spor haberlerini sunar.
5: Amirli kadın voleybol takımının 2026 FIVB Milletler Ligi finallerindeki rakibi Kanada oldu. Çin'de 22-23 Temmuz tarihlerinde yapılacak çeyrek final mücadelesinde Türkiye, Kanada'yı elemesi halinde Amerika Birleşik Devletleri ile Çin eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak. 18 yaş altı kadın voleybol milli takımı Letonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen U18 Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi oldu. Milli okçu Mete Gazoz İspanya'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak müsabakalarında altın madalya kazandı. Milli sporcumuz Elif Berra Gökkır da aynı müsabakada gümüş madalya elde etti.
4: Hesap.com spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
5: Serbest piyasada dolar 46 lira 99 kuruş, euro 53 lira 67 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 40.079, yarım altın 20.135, çeyrek altın 10.064, gram altınsa 6.160 liradan alıcı buluyor.
4: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Ekspertizse Dynobil.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 10 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 18 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası seyir hızı düşük 39 dakika. Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası etkili 51 dakika.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
5: İstanbul 30, Diyarbakır 42, Trabzon 26, Kayseri 33, Erzurum 32, Ankara 34, Antalya 30, İzmir 34, Adana 31 derece olacak.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu

0: Yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: At yarı.

0: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: ...1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Ama dememek için ama sigorta ekspertize Dino bile.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Orijinal Çamlıca gazoz.
6: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin. Reklam.
7: Parafly'in katkılarıyla.
8: Güzellikler dünyası.
9: Parafla Hollanda Utrecht'teyiz. Utrecht, Hollanda'nın en eski ve en canlı şehirlerinden biridir. Tarihi şehir merkezi, etkileyici kanalları ve orta çağdan kalma yapılarıyla ziyaretçilerine benzersiz bir atmosfer sunar. Şehrin simgesi olan Dom Tower, Hollanda'nın en yüksek kilise kulesi olarak dikkat çeker. Canlı öğrenci nüfusu, kültürel etkinlikleri ve hareketli meydanları sayesinde Utrecht, yıl boyunca dinamik bir yaşam sunar. Tarihi dokusu ile modern şehir yaşamını bir araya getiren Utrecht, Hollanda'nın en çekici şehirlerinden biridir.
7: Paraflayın.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: zorundayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Alem Efendi.
0: Birazdan.
2: Hatun Bercem dökülsün, haydi haydi haydi. Kaytan bıyık bükülsün, haydi haydi haydi.
0: Birazdan.
1: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: İkbal, Mondi Home mağazaları ve Doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca ertele özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: beni. Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleri elektrik için ısıya ihtiyaç duymaz. Güneş panelleri güneşten gelen enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Güneş panelleri güneşin ısısını değil, güneş ışığını elektriğe çevirir. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için

0: aziz. Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Ama dememek için ama sigorta.
5: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.
6: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
7: Tatil Sepeti.
8: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
9: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 1718.
10: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden

0: Reklam.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
1: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu? Ekspertise Dino
2: Şahane Yaz Festivali ile kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel. Şahane Yaz Festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
3: MediaMarkt.

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
2: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.

0: en iyi düetler. Küfün simge, yakışıklı.
1: Bana ne kime ne, ben saracağım seni yine de. Yakışıklı hani sen, biliyorsun ya inceden.
2: Şimdi.

0: aziz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Garaj Şoto Ekspertiz. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
5: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
6: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın. 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: İnternette yıllarca birlikte eğlendik. Şimdi sıra gerçek hayatta. Halk Ekmek Fest'te bir günlüğüne telefon ekranlarından çıkıyor, aynı alanda buluşuyoruz. Müzikle, oyunlarla, sürprizlerle, iyi yemeklerle, kötü danslarla ve bu anı kaçırmamam lazımdı dedirtecek anlarla. Bu sadece konser izlemeye, bir şeyler yemeye ya da birkaç fotoğraf çekmeye geldiğiniz bir festival değil. Daha fazla iyi ki gelmişim anı. Bir günlüğüne değil, uzun süre konuşulacak bir gün için hazırlan. 25 Temmuz saat 17'de Küçük Çiftlik Park'ta.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.

0: Reklam.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca ertele özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Abi dört kere kafam yaralandı diyor. Bir kere basamaklardan yuvarlandım. Bir kere kalorifer peteğine çarptım. Bir kere pencerenin alt köşesi. Bir kere de yere düştüm, çivi saplandı demiş efendim. Sen işe mi gitmek istemiyorsun? Amacın ne sen?
1: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: birazdan.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
0: herkese iyi gelecek. Reklam.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Migros, 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca Gazoz.
3: Umran Oto Ekspertiz. Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
4: Hotline. İstediğin enerji olsun.
5: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
6: Size Fuzul uyar.
5: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
7: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
8: Vodafone Red'le sınırsızca.
7: Reklam.
9: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Gitme dünyam, dönsün dönsün. Dünyam dönsün dönsün.
0: Birazdan.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Bizi Facebook'ta takip ediyor musun? Facebook alemfm.com.
1: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

0: Sorular.
1: Alem Akustlar sadece yapay zeka ile üretilen şarkıları çalıyor.
2: Şarkını iletişim@alemfm.com'a gönder.
1: Senin imzanla çalalım.

0: saat 12. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: Amirli Kadın Voleybol Takımının 2026 FIVB Milletler Ligi finallerindeki rakibi Kanada oldu. Çin'de 22-23 Temmuz tarihlerinde yapılacak çeyrek final mücadelesinde Türkiye, Kanada'yı elemesi halinde Amerika Birleşik Devletleri ile Çin eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak. 18 yaş altı kadın voleybol milli takımı Letonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen U18 Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi oldu. Milli okçu Mete Gazoz İspanya'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak müsabakalarında altın madalya kazandı. Milli sporcumuz Elif Berra Gökkır da aynı müsabakada gümüş madalya elde etti.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Hesap basit, hesap basit. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 14.135 puan seviyelerinde. Serbest piyasada dolar 47 liradan, euro 53 lira 84 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil. Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 55 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası seyir hızı düşük 1 saat. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun akıcı 24 dakika. Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası aralıklarla etkili 31 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.180, yarım altın 20.185, çeyrek altın 10.102, gram altın ise 6.176 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul 30, Diyarbakır 42, Trabzon 26, Kayseri 33, Erzurum 32, Ankara 34, Antalya 30, İzmir 34, Adana 31 derece olacak.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.

olmak ister gülüm, sevinmek, okşanmak ister. Aşk sevdiğini yanında ister. Kimi zaman dile gelip aşk dudaktan kalbe akmak ister. Yar, ara beni arada bir sesini duyur. Yoksa bu ayrılıklar hep de

0: ben Demet Sağroğlu.
1: Ben Melis Fis.
2: Ben bir aşk perisi, tutmayın beni yaz gecesi.
0: Aşk perisi şimdi Alem FM'de.
1: Alem FM, cümle alem burada.

0: birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Kamp macerası mı başlıyor? Hotline.

Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
2: Parafly'in katkılarıyla.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafla Hollanda Amsterdam'dayız. Amsterdam Hollanda'nın başkenti ve ülkenin en ünlü şehirlerinden biridir. Tarihi kanalları, etkileyici mimarisi ve canlı kültürel yaşamıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakır. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Anne Frank House, tarihi önemiyle her yıl milyonlarca ziyaretçi çeker. Bisiklet dostu sokakları, sanat galerileri ve renkli kanal evleri Amsterdam'a eşsiz bir atmosfer kazandırır. Şehir, tarih, sanat ve modern yaşamın uyum içinde buluştuğu büyüleyici bir destinasyondur.
2: Paraflay'ın katkı.

0: Cümle Alem şimdi Alem Portal'da.
1: Modunu seç, müziğini dinle.
0: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.

0: Alem Efendi birazdan.
1: Tek bakışla yaktın beni, parça parça çaldın beni, ben deli gibi vurgunum sana.
0: Birazdan.

Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Ağustos.
1: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
0: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Rock müziğin enerjisiyle Anadolu'nun sıcak ezgilerini bir araya getiren Haluk Levent, geçmişten günümüze uzanan zengin repertuarıyla seyircisini eşsiz bir müzik yolculuğuna davet ediyor. Şarkıların, anıların ve binlerce sesin aynı ritimde buluşacağı bu özel gece, müzikseverlerin hafızasında uzun süre yer edecek. 17 Temmuz saat 21'de Jolly Joker Arena'da, 31 Temmuz saat 21'de Jolly Joker Vadi İstanbul'da.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Bunu biliyor muydunuzu sunar. Çatınıza kurduracağınız güneş panelleri sayesinde elektrik faturası ödemez, gelen zamlardan etkilenmez, ürettiğiniz tüketim fazlası enerjiyi ilgili tedarik şirketine satarak gelir elde edebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: sende.
1: Birazdan. Birazdan.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Tatil başlıyor mu?
3: Hotline.
4: İstediğin enerji olsun.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Şahane Yaz Festivali'nin Media Mart'la tam zamanı. Segway ZT3 Pro elektrikli scooter 53.999 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Siz de Media Mart'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 13 Temmuz. Media Mart.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
1: Reklam. Bir dönemin en iyisi.

0: birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: Ben de geçen gün rüyamda at kovalıyordum.
1: At mı kovalıyordun?
0: Ama işin ilginç tarafı, ben atla konuşuyordum.
1: Atla konuşuyor muydun?
0: Evet.
2: Ne diyormuş at?
0: Şöyle ha, mesela nefes nefese mi kaldık.
1: Nefes, bir dakika da, atla nefes nefese kalmışlar hanımefendiye. Hanımefendi, vay ben başımı alıp nerelere gidem. Ben neler duyuyorum. Albora ailesine yapılır mı bu? Sen Adem Albora'sın, atla nasıl nefes nefese kalırsın? Hep bu kadına uyuyorsun. Hep benden niye sakladınız?
3: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Saat 14. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar. Hesap basit.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk finalist Dallas'ta belli olacak. Turnuvanın iki favorisi Fransa ile İspanya yarın 22'de kozlarını paylaşacak. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk sarı kırmızılıların tarihine geçti. Galatasaray'da tek dönemde en uzun süre teknik direktörlük yapan isim oldu. Milli sporcular Kuzey Makedonya'da düzenlenen 20 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde bir gümüş ve iki bronz madalya kazandı.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 14.070 puan seviyelerinde. Serbest piyasada dolar 47 liradan, euro 53 lira 79 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 55 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası seyir hızı düşük 1 saat. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun akıcı 24 dakika. Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası aralıklarla etkili 31 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.117, yarım altın 20.154, çeyrek altın 10.086, gram altın ise 6.167 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
4: Yeni saatte de
1: tüm zamanların
4: en iyileri için.

0: Reklam.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot
2: Garaj Oto Ekspertiz. Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot.

0: Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
1: Festi.
0: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
1: buldum.
0: Opet'te bulacaksın.
2: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
5: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her an.

0: Reklam.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Merhaba, ben Derya Uluğ.
1: Hani çok sevmiştin, hani sen beni, ay ay ay ay.
0: Yeni şarkım Hani, şimdi Alem FM'de. Alem FM, cümle alem burada.

0: birazdan. Dillerine kına yakmış ellerine, gözlerine sürme çekmiş gözlerine, dillerine mersi düşmüş dillerine, sosyeteye girmiş köylü güzeli. Birazdan.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
1: Reklam.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
0: Türkiye'nin sevilen komedyenlerinden Özgür Turhan, kahkaha dolu yeni gösterisiyle sevenleriyle buluşuyor. Gündelik hayatın içinden keskin gözlemlerini, kendine has anlatımı ve güçlü sahne enerjisiyle harmanlayan sanatçı, izleyicilerine eğlence dolu bir akşam vaat ediyor. Kadıköy Selami Çeşme Özgürlük Parkı Amfiteyatro'da 26 Temmuz saat 21'de.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: kalbime yatıya. Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Tarımsal sulama pompalarınızda ve seralarınızda ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneş enerjisinden faydalanarak kendiniz üretebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: unutur mu?
1: Birazdan reklam.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Kaspay, Mondi Home mağazaları ve Doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
1: Vodafone Red'le sınırsızca. Reklam.

Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin, yaşanacak

0: içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sundu.

0: Birazdan reklam.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Reklam.
1: Bank kartın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm bank kart liraları tek yerde biriktiren bank kart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği bank kartta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
0: Podcastlerimiz seni bekliyor. Alem FM uygulamasını indirmeyi unutma.

0: Saat 16. Bu bir reklamdır. Ama dememek için Emma
1: Sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar. Hesap basit.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk finalist Dallas'ta belli olacak. Turnuvanın iki favorisi Fransa ile İspanya yarın 22'de kozlarını paylaşacak. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk sarı kırmızılıların tarihine geçti. Galatasaray'da tek dönemde en uzun süre teknik direktörlük yapan isim oldu. Milli sporcular Kuzey Makedonya'da düzenlenen 20 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde bir gümüş ve iki bronz madalya kazandı.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 14.074 puan seviyelerinde. Serbest piyasada dolar 47 liradan, euro 53 lira 77 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 55 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası seyir hızı düşük 1 saat. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun akıcı 22 dakika. Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası aralıklarla etkili 28 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.057, yarım altın 20.124, çeyrek altın 10.072, gram altın ise 6.157 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul 30, Diyarbakır 42, Trabzon 26, Kayseri 33, Erzurum 32, Ankara 34, Antalya 30, İzmir 34, Adana 31 derece olacak.
4: Yeni nesil ekspertiz.

0: RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa Serdar Trafik'teyi sunar. Ya minibüstesindir? Ya otobüste?
2: Fazla akbili olan var mı?
0: Metrobüste de olabilirsin. Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede?
3: Serdar Gökalp.
0: O da bu yollarda seninle.
4: O da bu yollarda seninle.
0: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de. Alem FM'de.

0: Hanımlar beyler herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Haftanın başından maksimum enerjiyle selam ederim size. Tarih 13 Temmuz yıl 2026 günlerden pazartesi. Ha buraya Alem FM sevgili dinleyenler. Serdar trafikte başlar. Bu Deniz'de
1: Hüseyin Koyuncu.
0: Ne haber?
1: İyiyim abi.
0: Ben de iyiyim abi.
1: Çok iyiyim. Her gün çok iyi kalkan bir şey var. Fazla enerjiyle kalkanlar var ya, bugün çok güzel bir gün falan.
0: Oğlum vallahi iyice kanalı kuzu oldun başımıza ya.
1: Yok abi.
0: Nasıl yok abi?
1: Yolda gelirken ne gördüm?
0: Ne gördün?
1: Hani dayılardan bahsediyorduk ya hep.
0: Evet.
1: İşte çimlerde falan dayılar var diye.
0: Evet.
1: Ben bugün farklı bir şey gördüm.
0: Ne gördün?
1: Emniyet şeridinde yürüyen dayılar vardı.
0: Emniyet şeridinde yürüyen dayılar mı?
1: Evet.
0: Dayılar her yerde ya.
1: Ama emniyet şeridini kullanıyorlar artık.
0: Ben sana daha değişik bir şey söyleyeyim. Dün gece saat kaç bilmiyorum yani. Gecenin bir yarısı. Haremden böyle yürüyorum.
1: Evet.
0: Dayının biri denizden çıktı geldi. Denizden ya Atlantis'ten gelen adam gibi böyle. Çıktı böyle geldi yani.

0: Günün konusunu vereyim mi?
1: Ver abi.
0: Ara vermek diye bir tabir var, biliyor musun?
1: Ara vermek.
0: Ara vermek işte. İlişkiye evet. Ara verdim, spora ara verdim.
1: Evet.
0: İşte gece hayatına ara verdim, şunu ara verdim, bunu ara verdim. Değerli dinleyenler, neye ara verdik bunu konuşuyoruz. 0536-901-8902 0536-901-8902 ya da Twitter Serdar Gökalp ya da Twitter Serdar Gökalp. Neye ara verdiniz sevgili dinleyenler? Ben hemen söylüyorum neye ara verdiğimi.
1: Neye ara verdin?
0: Neye verdim? Okumaya ara verdim. Bu ara yazılı bir şey, hani ekrandan da yazılı böyle kağıttan da okumuyorum. Bir sürede okumayacağım.
1: Niye?
0: Vallahi göz lambası falan da kullanıyorum. Bundan sebep.
1: Sağlıksal sebepler.
0: Birazcık. Ha, evet, birazcık. Çünkü göz lambası verdiler bana. Bunu kullan, gözünü de çok yorma dediler. Televizyona da çok bakmıyorum bu ara.
1: Oo, ama öyle kurgu yani. Yapıyorsun.
0: Ne yapıyorum?
1: Kurgu.
0: Onu yapıyoruz canım, o ekmek parası yani. Onu yapıyoruz. Neye ara verdin?
1: Son 3 aydır film izlemeye ara verdim.
0: Niye?
1: İzleyemiyorum, bulamıyorum galiba bir şey. Ya da o enerjim yok.
0: Oğlum bende hep şöyle oluyor. Ben mesela oturuyorum, böyle bir çanak mısır patlatıyorum, tamam mı? Diyorum ki güzel bir film bulayım da işte seyredeyim diye. Filmi açıyorum, aa iyiymiş diyorum, 15 dakikası. 15. dakikada bir sahnede hatırlıyorum mesela, diyorum ben bunu seyrettim. Sonra 10 dakika başka film arıyorum, buluyorum, onu açıyorum. 20. dakikasında bir sahnede hatırlıyorum, bunu da seyrettim. Sonra 10 dakika başka film arıyorum, o filmi de buluyorum, seyrediyorum. Sarmıyor mesela, 25. dakikada kapatıyor, bir bakıyorum mısır bitmiş, gece 3 olmuş. İşte. Yani, vallahi. Gece 3 olmuş yani. Kayak yapmaya ara verdim, hiç kayak yaptın mı oğlum?
1: Bir kere denedim.
0: Zengin sporu. Ne oldu, denedin param mı yetmedi?
1: Denedim. Bir saat de oldu. Tatil
0: İşte
1: bitti.
0: Paran yetmedi. O öyle mesela kayakta, jet ski'de falan öyle. Millet diyor ya mesela jet ski'ye bindim falan diye. Abi veriyorsun 1000 lirayı, 3 dakika biniyorsun. O jet ski'ye binmek olmuyor. Jet ski'ye binmek nasıl oluyor biliyor musun? Ya yazlıkta işte ön tarafta bağlı, öyle biniyorum ara sıra falan. Bu oluyor mesela.
1: Evet.
0: Öyle ne yaptın? Abi jet ski'ye bayılırım ya. Ne yapıyorsun? İşte her sene tatile giderim, 5 dakika binerim. Yani öyle bayılmıyor. Akşamları yemek yemeye ara verdim. Her sabah olduğu gibi bu sabah da gece hayatına ara verme kararı aldım, kısmet demiş efendim. Gece hayatı.
1: Gece hayatı. İddialı.
0: Gece hayatı. Takılıyor musun gece hayatını, bilir misin?
1: Hiç yok. Ya çok eskiden vardı ama şu an yok. Yani bende.
0: Nasıl çok eskiden var? Ne yani, daha yaşın kaç, başın kaç oğlum? Ya, geçen 20, seneye kadar.
1: 20'li yaş.

0: Kayıtlarımız da vardı işte.
1: Tamam işte geçen seneye kadar vardı demek ki yani.
0: Çok öyle alışkanlığım yoktur.
1: Gece hayatı deyince insanın canı çekiyor bu.
0: Evet, bir çekici geliyor yani.
1: İstanbul gece hayatı. Of. Olmuyor, olmuyor, olmuyor diyoruz. Boğaz'a geri dönüyoruz.

0: Evet. Gece hayatçısı açmadı. Gündüz yoğundan.
1: Evet.
0: Evet.
1: Gece sonra. Hayatı da yani zordur bu arada.
0: Gece hayatı zor mudur?
1: Tabii tabii.
0: Neyi zordur mesela?
1: Yani bunun idare etmesi zordur.
0: Gece hayatını.
1: Tabii bir ilişkin çok zor olur gece hayatında.
0: Ne anlat bakayım mesela abi.
1: Şimdi gece hayatını olan erkekleri kızlar genellikle istemiyor.
0: Niye? İşte genelde gece hayatında dışarıda tanışıyorlar ama.
1: İşte erkeklerde de şu var. Hı. Gece hayatında bir kızla tanıştı. Sonra bir daha gece çıkmasına izin vermiyor mesela.
0: Gece çıkmasına izin vermiyor.
1: Şey diyor. Senlik bir problem yok. Ben erkeklere güvenmiyorum diyor.
0: Çevrene güvenmiyor.
1: Tabii tabii.
0: Erkeklere güven. Çünkü kendi de biliyor
1: kendi
0: ya ondan.
1: Kendi de biliyor.
0: Kendi de biliyor. Kendi de avcı.
1: Evet. Ondan. Yani erkekler genellikle severler ama sonrasında izin vermezler.
0: Diyete ara verdim. Hayatının herhangi bir kısmında hiç diyet yaptın mı?
1: Yaptım.
0: Ciddi misin?
1: Tabii.
0: Oğlum şeker gibi olan sen ne diyeti lan?
1: Ben son bir aydır da yapıyorum.
0: Ne yapıyorsun oğlum sen? Sen filinta gibi çocuksun maşallah.
1: Şekeri işte o yüzden.
0: Evet.
1: Şeker yemiyorum.
0: Şeker mi yemiyorsun?
1: Evet.
0: Yemiyorsun şeker.
1: Yemiyorum.
0: Sen niye zaten beygir gibi şeker yiyordun ki oğlum? Yani... Şeker tüket bak. Şeker yemiyorum derken ben böyle eline kesme şeker alıp yediğini senin. Hani böyle yemeden duramıyorum.
1: Cebime atıyorum bir avuç.
0: Yayındayım. Şeker niye yiyesin oğlum zaten?
1: Ya işte şeker, çikolata, tatlı.
0: Tatlı kullanmıyor.
1: Tatlı, tatlı, evet.
0: Tatlı. Şeker niye yesin ki bir
1: yani
0: insan?
1: Yani şeker.
0: Şeker iki şeye yakışır. Bir çocuklara, iki beygirlere yani.
1: Evet. Yani çocukken yapmıştığımız var. Küp şeker demiştiğim var.
0: Bütün sosyal hayatıma ara verdim demiş efendim. Diyete ara verdim. Peki. Ha, sonra bekarlığa ara verdim.
1: Nasıl yani?
0: Ne bileyim. Ya bu evlilerin esprilerini boş ver anlamasak da olacağım. Yani. Hani şey. Bekarlığa ara verdim yani. Evlendim. Yani bir gün bu şey demek herhalde yani. Bir gün boşanacağım tekrar bekar. Şeye hayranım ben. Onu bir dinleyici de yazmıştı. Evlilik bir kadın için bütün kadınlardan vazgeçmektir filan. Ya bu ne ciddi? Oğlum kendini ne kadar ciddi? Ben de zaten dün gece kadınlarlaydım ben. Tek derdi o. Diyor ki mesela Allah aşkına Hüseyin'le konuş hepimizden vazgeçmesin birimiz için diyor. Kadınların da derdi o.
1: Derdi o evet.
0: Diyor ki Hüseyin diyor evlenecek, evlilik diyor bir kadın için hepimizden diyor vazgeçmektir. Biz diyor çok sıkıntıdayız diyor kadınlar. Allah aşkına diyor konuş diyor. Bu ne saçma laf lan? İşte. Sanki kapıda kuyruk var, turnike var sanki. Evlilik bir kadın için bütün kadınlardan vazgeçmektir. Ya ne o aç tavuk kendi neydi?
1: Aç tavuk kendini buğday ambarında zannedermiş.
0: Tam buğday değildi o ama.
1: Arpa?
0: Bir şeydi ama bilmiyorum hatırlamadım şu an. Yani.
1: Bir de şey var mesela.
0: Ne var?
1: Evli erkekler. Evet. Evli erkeklerin hanımefendiler şey istiyorlar.
0: Ne istiyorlar?
1: Bekar bir erkekle arkadaşlık yapmanı istemiyorlar.
0: Niye? Ben
1: bırakıyorlar
0: onu,
1: yani.
0: Ben onu şöyle çözdüm. Benim bir arkadaşım evlendiği zaman ben direkt kadın tarafı, kız tarafıyım ben. Ben onu öyle çözdüm.
1: Evet.
0: Aramam, sormam, çağırmam. Anladın? Çağırmam.
1: Evet. O severse yani kadın severse görüşebilirsin.
0: Hı?
1: Kadın sevmezse görüşemezsin zaten.
0: Anlıyorum. Var mı hiç evli arkadaş?
1: Var. Var var. Yani evli arkadaşlarım çok.
0: Görüştürüyorlar mı karıları sen?
1: Görüştürüyorlar. Ben de senin taktiği uyguluyorum.
0: Çok tehlikeli adamsın. Çok. Çok tehlikeli adamsın.
1: Gece gelen... hayatım da yok ama neyse.
0: Sen de mi gece hayatı yok?
1: Yok.
0: Lan sen gizli playboy değilsen ben hiçbir şey bilmiyorum.
1: Ya en son...
0: Sen kimsin biliyor musun?
1: Kimim?
0: Magazin programlarında çıkıyor mesela işte. bu işte, ne işte ünlü güzelin yanındaki adam pek tanıdık değil. Ama o da işte o pek tanıdık değil sensin o.
1: Ha.
0: Hüseyin kim biliyor musunuz sevgili dinleyenler? Güzel kızların yanında adamlar vardır ya. Ulan tipe bak tipe. İşte bu. Bu işte o. Çok güldüm abi bütün kadınlar da onu bekliyor. Evet öyle bir laf var. Evlilik. Evlilik dediğin şey bir kadın için bütün kadınlardan vazgeç. Ya git Allah aşkına çok da umurundaydı kadınların ya. Vallahi billahi. Ben dün kadınlarlaydım mesela. Sabaha kadar ağladılar. Ne olur git şunu ikna et lan diye. Evet. İnsanlara güvenmeye ara verdim. Hiç kazık yedin mi?
1: Yedim.
0: Kimden?
1: Yemişliğim var şimdi şey yapmayalım da.
0: Yani... Oğlum tamam iyi çıkmıştır o da artık
1: daha
0: anlat.
1: Çıkmadı.
0: Ciddi, hala kazık.
1: Var var var.
0: Ooh baby. Telefonda WhatsApp ve haritalar dışında kullandığım her şeye ara verdim. Sadece bu ikisini kullanıyorum uygulama olarak demiş. Efendim. Telefonda kaç uygulama yüklü?
1: Şimdi tahmin olarak 20 plus.
0: 20 plus?
1: 20'den fazla yani.
0: Oğlum plus ayrı bir şey artı ayrı bir şey.
1: Tamam, plus.
0: Hani millet diyor ya mesela 20 plus yaşında çok komik oluyor. 20 plus ne ya? 20 üstü desene oğlum.
1: Sosyal

0: Dil bu da.
1: Ne dil?
0: Sosyal.
1: Bir de şu 1000K diyorlar ya artık. Kaça aldın? 20K.
0: Evet, 20K.
1: Ne diyorsun oğlum? Köyde dedene diyeceğim, vuracak ağzını kürekle. Yani 20K.
0: 20K evet.
1: Bizim kira 50K oldu. 50K ne oğlum?
0: 50 bin yani.
1: 1000.
0: Bu da sosyal dil.
1: 1000 abi. 1000. 1000 bu
0: uzun
1: kadar.
0: Geliyor uzun.
1: Bugün farkındaysan bazı şeylere böyle yapıştırasım var. Böyle.
0: Yapıştır evet.
1: Dara ambarıymış bu arada. Aç tavuk kendini dara ambarında.
0: Arpa dedik, buğday dedik, darayı unut.

0: Serdar Bey iyi yayınlar. 7 yaşından beri berberim var, ara verdim. Şu an 31. Berberin hep aynı mı?
1: Aynı.
0: Kaç senedir gidiyorsun?
1: Yani şöyle bir değişiklik olduğu zamanlar oldu ama 1-8 senedir aynı berbere gidiyorum.
0: Gitmediğinde trip atıyor mu sana?
1: Atıyor. Ben bir reklam filminde oynamıştım.
0: Orada mı görmüş?
1: Orada görmüş beni. Ben diyor senin sakalını kesmedim diyor. Orada sakalsızdın dedi. Abi dedim orada sette kestiler yani. Seni mi çağırayım oraya?
0: Bak pandemide sinema filmi gösterime girdi pandemide. Sağ olsun benim berberim gitmiş. Sinema filmine sinema gitmiş.
1: Evet.
0: Çıktı. Filmle alakalı kelime yok. Sadece saç eleştirisi. Filmi beğendin mi? Oğlum o ne biçim saç lan? Kim yaptı onu? Hele o yanındaki kız. Çağırsaydınız ya beni. Abi film ya 1,5 saat film. Biz 10 milyona çektik o filmi. Gözünü seveyim yani. Bak mesela bir tane sahne var. Orada saçın arkası kalkmış. Oraya berber diye çağırdığın adam bunu görmesi lazım. Sonuçta ekran yüzüsünüz siz. Ekrana çıkıyorsunuz.
1: Ben. Bayağı da dikkatli bakmış yani. Helal olsun.
0: Ben bizim berberde şeyi racon odur. Yıllardır sakallarımı ben kesiyorum.
1: Hiç kestirmiyorsun.
0: Makine kapıyor çünkü.
1: Oo.
0: Onlar da uğraşamıyorlar bende. Diyorlar ki al baba sen kes. Hmm. Ondan sonra biz saça sakala girişiriz. İşte en kısasını ayarlıyorlar. O tabii rütuşları o dokunmayı bir de berber ağzında şey var. Volüm verme.
1: Volüm evet.
0: Yanlara volüm verdim.
1: Geçiş yaptım.
0: Falan. Volüm. Ara makas.
1: Hiç sinek kaydı oldun mu?
0: Çok. Tabii. Çok.
1: Yakışır. Yakışabilir evet.
0: Oğlum ben şimdi söyleme sahip memlekette kaç tane polis okulu varsa kardeşin hepsinde gösteriye gitti.
1: Oo.
0: Yani. Hepsinde gösteriye gitti.
1: Oraya ya tıraş olup mu çıkmak gerekiyor?
0: Sormadım tıraş olup gittim ben.
1: Ha, sen hazır mısın?
0: Hani merhaba tıraşlı mı geleyim diye sormadım. Protokolü şöyle düşün. En rütbesizler başkomiserlerdi. Bak en alt rütbe, en rütbesizler demeyeyim o yanlış olur. En alt rütbe başkomiserlerdi. Başkomiserler, emniyet amirleri, işte... Bilmem kaçıncı sınıf emniyet müdürü, bilmem kaçıncı sınıf emniyet müdürü, birinci sınıf emniyet müdürü, işte emniyet genel müdürleri falan böyle öyle. Ama çok güldük, çok eğlendik. Ben sormadan direkt sinek kaydı olup gidiyordum.
1: Normal o kadar protokolü.
0: Onlar bence benim halime güldüler.

0: 172 uygulama yüklüymüş telefonunda bir dinleyicimizin. Onu görebiliyor muyuz telefonun bir yerinden? Tek tek girip saymak istemedim ben şu an.
1: Şeyden belki ayarlarda, uygulamalardan görebiliriz gibi duruyor.
0: Serdar, Yalova'daki köprünün adı neydi? Orhan Gazi, Osman Gazi.
1: Osman Gazi.
0: O muydu?
1: Evet.
0: Ama işte bak, beşinci. Ben var ya, kim milyoner olmak yarışmasına çıksam, soru bu olsa ben buna yanlış cevap veririm. Ben bunu hep karıştırıyorum.
1: Ne olarak? Orhan olarak.
0: Hep Orhan Gazi diyorum. Osman Gazi değil mi?
1: Osman Gazi.
0: Emin misin?
1: Eminim ya.
0: Tamam.

0: gittik insanlarmış.
1: Hiçbir ses yok mu?
0: Hafta sonu bir arkadaşıma gittim. Hmm. Koltuk, masa, sandalye, çekiş seslerinden evin metrekaresini tahmin edebildim. Yani ben 105-107 arası falan böyle. Oğlum böyle bir şey yok.
1: Partiliyorlar mıydı?
0: Lan ne partisi, gecenin üçünde. Şimdi bak, akşam saat 9'da masayı çektin, tamam mı?
1: Tamam.
0: Sonra 10.30'da bir daha çektin.
1: Evet.
0: Anlarım mesela, 9'da çektin, yemek yedin, ondan sonra tekrar masayı belki yerine çektin. Abi 9'da çektin, 10.30'da bir daha çektin, 12'de bir daha, saat 1'de koltukların yerini değiştirdin, 2.30'da bir daha, 3'te başka bir daha. Ne yapıyorsunuz oğlum? Yemin ederim, vallahi ev benim olsa meraktan, abi koltukların yerini neden bu kadar sık değil, 10 ve 10 dakikada bir, yani paranoyak mısın?
1: Kesin evliler.
0: Yani. Evliler mi?
1: Evet.
0: Niye koltuk yeri değiştiriyorlar?
1: Canları sıkılıyor. Birbirine sarıyorlar.
0: Niye öyle, yeni evliler koltukla mı oynuyor?
1: Yok.
0: Yani ben bilmiyorum, öyle bir racon mu var?
1: 15 yıl, 15 plus.
0: Daha yine. Görüyor musun yine plus? Evet.
1: 15 yılın üstünde evliler bence. Çünkü artık birbirine sarmışlar. Yetmemiş, canları sıkılıyor gece 12'de 1'de. Ne yapalım, evin yerini değiştirelim.
0: Oğlum kaç senedir ama adam, bizim çocuk şeydi, her gün böyleler abi ya dedi.
1: İşte yapacak bir şeyler yok, her gün deniyorlar.
0: Konuştum mu istiyorum, hiç görmedim ki üstteki motoru. Belki de incin ya, yok öyle biri belki de.

0: Vallahi bizimkiler cennetlik insanlarmış yani. Gerçekten. Çıt diyor. Binada en gürültülü tip ben olabilirim.
1: Öyle mi? Yaş ortalaması ne peki binanın?
0: Çok bilmiyorum da yani en gürültülü tip ben olabilirim. Bir de bizim apartmanın kapısı bam diye kapanıyor bir de.
1: Oo.
0: Çok uğraştırıyor beni gecenin üçünde filan ya. Çok uğraşıyorum yani.
1: Ya en gürültülü benim derken ne yapıyorsun ki mesela?
0: Giriş çıkış saatlerim çok abuk sabuk.
1: E normal.
0: Mesela bir gün 3'te girebiliyorum, bir gün 2'de girebiliyorum, bir gün hiç girmiyorum. Bir gün 12'de giriyorum, 12.30'da çıkıyorum bir daha filan. 9'da geliyorum, 10'da çıkıyorum. Giriyorum, 3 gün kimse görmüyor beni falan. Çok çok enteresan bir şey yani. Bina giriş çıkış saatleri, kameraya baksan çok şüpheliyim aslında. Hani bir kamera kaydı olsa, hani ben emniyetten mesela ulan şunu bir bakalım ya filan derim yani.
1: Peki apartman görevlisi var mı?
0: Var mı bilmiyorum ben yok.
1: Hani genellikle senin gidiş geliş saatlerini çok iyi bilirler.
0: Yok falan. Komşular biliyor genelde.
1: Komşular,
0: he. He, komşular biliyor. Tam karşı tarafta bir tane abi var. Kaçta girersem gireyim onunla karşıya. Hep de sizle karşılaşıyoruz. E çünkü yani ben bir şey diyemiyorum. Gece 3 adam camda. Sabah 7 adam camda. Öğlen 12 adam camda. 2 yayın arası gidiyorum camda. Bir de şey diyor bana. Bir kere daha anlatmıştım onu. Yayında benden bahsetmişsiniz geçen gün.
1: O zaman bugün eve gittiğinde yine seni tutacak.
0: Yüksek belli ihtimalle. Bir ara vereceğiz, aradan sonra geliyoruz efendiler.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
3: Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot garaj oto ekspertiz.
4: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
6: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Reklam.
2: Parafla'yın katkılarıyla.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafla Hollanda Rotterdam'dayız. Rotterdam Hollanda'nın en büyük ikinci şehri ve Avrupa'nın en önemli ticaret merkezlerinden biridir. Şehir dünyanın en büyük ve en yoğun limanlarından biri olan Port of Rotterdam ile tanınır. Modern mimarisi, yenilikçi şehir planlaması ve etkileyici gökdelenleriyle diğer Hollanda şehirlerinden farklı bir görünüm sunar. Özellikle Cube Houses gibi sıra dışı yapılar ziyaretçilerin ilgisini çeker. Rotterdam, dinamik atmosferi, kültürel etkinlikleri ve çağdaş yaşam tarzıyla Hollanda'nın en dikkat çekici şehirlerinden biridir.
2: Paraflayın.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Bizim komşular da devamlı koltuklarını yerini değiştiriyor. Belki de elle tutup çekmiyorlardır yani. Yaptığı hareketlerden dolayı kayıyordur koltuklar belki.
1: Sezonu mu acaba?
0: Belki kayıyordur koltuklar.
1: He.
0: Koltuklar kayıyordur belki. Yani.
1: Olabilir.
0: Böyle üstünde çok sert böyle hareket yapar, kendini geriye falan atıyorsun.
1: Belki kayıyor. De çek yattır.
0: Kayıyor olabilir. Çek yat.
1: Çek yat.
0: Ama çekip yatmıyorlar, ben duydum.
1: Çekmeden yani, yatıyorlar.
0: Yatmıyorlar yani. Eski köy döşekleri vardı, hatırlıyor musun?
1: Hatırlıyorum.
0: Betona yatar gibiydin, hatırlıyor musun?
1: Çok sertti.
0: İnanılmaz rahattı. Hiç sen evet. Hiç eski insanlarda duydun mu mesela? Aman belim ağrıyor falan. Duydun
1: hiç,
0: mu
1: hiç? Hiç duymadım.
0: Hiç yok. Sanki. Bu aralarda yayında bahsettik, bu 150 kiloluk babaanne yorganları meşhur olmuş. Öyle biz mi? Yayında bahsettik bundan. Ben hastayım onlara. 150 kilo. Hani biliyorum. Atletle gir üşümüyorsun. Kazakla gir terlemiyorsun filan. Böyle garip bir yorgandır o. Biliyorsun değil mi onları? 150 kilo.
1: Tabii. Renkli renkli olur bir de onlar.
0: Evet, sosyal medyada bu aralar karşıma çok çıkıyor. Onunla alakalı video çekiyor gençler. O neydi o? Pamuk mu? Elyaf mı? Ne? Beton galiba
1: yün.
0: Var içinde.
1: Yün.
0: Yün mü?
1: Yün. Oğlum, ama ağır bir yün yani.
0: Kaç tane koyun var içinde ki? Koyun yünü mü?
1: Koyun yünü.
0: Keçi yünü mü ne?
1: Tabii tabii, koyun yünü.
0: Ciddi misin?
1: Tabii tabii.
0: Eskiden yüncüler gelirdi böyle yayla, böyle tring tring tring tring falan yapar, böyle William Tell gibi, hatırlıyor musun onları?
1: Onu hatırlamıyorum.
0: Hatırlamıyor musun?
1: Yok, nasıl o?
0: Yorgancılar vardı böyle.
1: Yorgancıları biliyorum.
0: Böyle yay vardı böyle ellerinde.
1: Aha.
0: Yünleri böyle, ne derler ona? Değerli dinleyenler, ne de ben kabartma diyeceğim de, ne derler ona? Mahallede gezerlerdi böyle. Verirdin yastığı mastığı, böyle sünmüş olurdu onlar. Hani üstünde yatmaktan falan.
1: Ha.
0: Yani bildiğin.
1: Ben şeyi biliyorum. İşte annelerimiz çıkartırdı tek tek. Böyle sopayla böyle döverlerdi yani.
0: O da var da işte. O böyle yay gibi bir şey vardı. Böyle ting ting ting yapardı. Böyle Robin Hood yayı gibi bir şey vardı.
1: Yok, o bende yok.
0: Yok mu? Kalaycı gördün mü hiç?
1: Kalaycıyı biliyorum.
0: Ciddi misin?
1: Tabii bizde bakır meşhurdur.
0: Hallaç derler. Evet, hallaç pamuğu.
1: Evet.
0: Neydi hallaç. Onun ama adı neydi ona? Yüne ne yaptırma derlerdi. Ya da bir adı var mı? Bir şey mi? Ben sallıyor muyum şu an?
1: Bende olmadığı için tam şimdi kesin bir şey diyemiyorum. Bakayım.
0: Yün yastığın var mı? Google. Yatan filan.
1: Yok artık. Elyaf var.
0: Elyaf var.
1: Elyaf. Yeni nesil.
0: Hallaççı. Hallaç derler. Doğrudur efendim.
1: Hallaç pamuğu. Hallaççı.
0: Doğrudur. Evet,
1: evet
0: tamam, doğrudur. Dinleyici abi. Benim ilk Google'ım ya.
1: Ben Google'a yazacak bir şey de bulamadım yani.
0: Gerek yok oğlum. Dinleyici ilk Google benim, dinleyici.

0: Ben yıllardır mesela Google yoktu ben dinleyiciye sorduğumda. Google ne zaman açıldı?
1: Google.
0: Gel tahmin et hadi bakayım ne zaman açıldı Google.
1: Ederim. Google bence çok eski. Yani
0: bir... Daha oğlum bence falan yok. Tarih senceyle gitmiyor. Mesela atıyor Kurtuluş Savaşı bence filan öyle bir şey yok oğlum. Şeyi var ya. Yani bence Anadolu'nun kapıları kaç yılında açı bence bana sorarsan öyle bir şey yok.
1: 84.
0: 84.
1: Diyorum.
0: Google.
1: Google.
0: 84'te.
1: Evet bayağı kuruluşu.
0: Oo senin dediğin
1: ya.
0: Grup 84. Hayır canım Google aç bak bakayım Google ne zaman kurulmuş.
1: Hemen bakıyorum.
0: Yün ditmek derler.
1: Yün ditmek. Evet ditmek. Bu da olabilir.
0: Yün çırpılır. Yün kırpma. Kırpma değil o ya. Telle kabartılıyorlardı.
1: Evet, 4 evet. Eylül 1998.
0: 98. Wow baby.
1: Ama 84'ten beri çalışıyorlardır hemen. Nasıl
0: sana çok şaşıracağım bir şey söyleyeyim. Ben ilk duyduğumda çok şaşırmıştım.
1: Evet.
0: YouTube'un sahibi kim?
1: Kim?
0: Söyle kim tahmin et bir biliyorsundur. Söyle.
1: Şeydir işte Google'un sahibi.
0: Kim işte yani kim?
1: Şey Steve Jobs.
0: Google'un sahibi mi?
1: Pardon o diğerinin sahibiydi.
0: Bill Gates mi diyorsun?
1: Bill Gates evet.
0: Ben de öyle biliyordum.
1: Kimmiş?
0: Ben de öyle biliyordum. Bir gir baksana YouTube'un sahibi kim?
1: Allah Allah.
0: Bir gir bak. Çok şaşırdım yani. Yün çırpma denir. Doğrudur abi. Ben bilemedim özür diliyorum. Size sordum. Yün ditmek, yün çırpmak. Öyle derlermiş. Gördün mü YouTube'un sahibini gördün mü?
1: Google.
0: Nasıl Google? Tamam sahibi kim oğlum? İsim yazmıyor mu o isim?
1: İsim mi?
0: Hı, yazmıyor mu?
1: Yani birkaç isim var ama.
0: Aa, hiç tanıdık biri var mı? Yok değil mi? Hiç.
1: Yok.
0: Ya,
1: kim
0: ben
1: bunlar?
0: De, ne bileyim bilmiyorum ki. Hacker mıdır nedir üstüne mi geçirdi domaini anlamadım. Yani hiç anlamadım. Değil mi?
1: Evet ben anlamadım. Sattılar mı yani?
0: Nereden bileyim oğlum ben? Sanki benim evde yaptılar sözleşmeyi.
1: İnsan bir söyler ya.
0: Yün çırpılır. Pamuk allaşlanır. Neyse ne işte bilemiyorum. Yani neyse ne bilmiyorum.

0: Nefesim resim çizer cama. Alışmışım her gece keder ve gama. Özlemin kamçılar.
1: Döşekle divan arasında ne fark var Hüsü?
2: Döşek yere serilir. O da kalın yünlerden oluşur. Divan ahşap ağırlıklıdır. Üstüne oturduğumuz.
1: Nasıl ahşap? Divanda bir gıdım ahşap yoktu lan.
2: Olur mu?
1: Hayır oğlum, divan dediğin tel, böyle yatak şeyi üstüne tamam atarsın. Bu divan bu.
2: Tamam, o ahşapların arasına geçiriyorsun yayları.
1: Oğlum ne ahşabı ya?
2: Tahta.
1: Değil.
2: Allah Allah.
1: Değil değil. Değil.
2: Vardır içinde bir şey ya. Tahta mı?
1: Abi ilk Google Karadenizliler bulmuştur. Bere'ye Google derler Karadeniz'e demiş. Bere, evet.
2: Bere.
1: Google'ını tak.
2: Google'ımı takayım.
1: Evet. Serdar'dan Google aldım. Ben onu bunu bilmem abi. Benim ilk Google'ım sizsiniz. Ben size soruyordum. Ya bu Google'da şeyi hatırlıyorum ben sevgili dinleyenler. Hani bir şey yazıp enter'a basıyordun. 15 dakika böyle aşağıda böyle doluyordu falan.
2: Evet.
1: YouTube'da evet. Buffering hatırlıyor musun? Play'e basıyordun. YouTube'da şu günleri hatırlıyor musunuz? Play'e basıyordunuz donuyordu. Sonra kendi elinizle pause yapıyordunuz. O böyle aşağıdaki birazcık dolsun da seyrederken şey olmasın diye.
2: Evet, evet.
1: Ya. Divan tahtadan olurmuş. Benim dediğim Somya'ymış.
2: İşte burada bir detayı verseydin ben onu bilirdim.
1: Benim dediğim Somya'ymış.
2: Somya.
1: Evet.

0: Peki sedir nedir o zaman?
1: Sedir bildiğin şey, yere serilen ince
0: böyle... Oğlum ne desem, döşek ne? Döşek yere serilir.
1: Yok, ince bu, hasır gibi.
0: Nasıl hasır?
1: Hasır, plastik, hasır şeyler vardır ya.
0: Şark köşelerinde olur genelde.
1: Yani böyle renkli renkli böyle değişik geçişleri vardır onun sedir. O değil mi?
0: Ne bileyim.
1: Bence o.
0: Ben bilsem sana sorar mıyım? Köy evlerinde en çok sevdiğin şeyi söyle bana.
1: Soba.
0: Niye?
1: Güzel bir ambiyans.
0: Ben neyi severim biliyor musun?
1: Neyi?
0: Serinliği. Köy evi serinliği.
1: Yazın öyle tabii.
0: Öyle bak, dinlenme tesis soğuğu gibi meşhurdur köy evi serinliği.
1: Evet.
0: Köy evdeki serinliği. O genelde şey böyle hani. Beton. Betonun üstüne harç vururlar ya direkt, hiç boy olma. O serinlik hani.
1: Direkt beton.
0: Tuğla serinliği. O güzel olur o yani. Hiç şeyde ahşap evde kaldın mı? Yattın mı ahşap evde?
1: Kaldım, çok sıcak oluyor.
0: Oğlum böyle bir şey yok. Böyle,
1: yani pişman oldum.
0: Yemin olsun şey gibi, kavanozda gibiydim ben. Vallahi. Ben de öyle ahşap evde 2 gün yattım ben. Yani yangın var diye kaçtım harbiden.
1: Evet, özellikle mesela tatil yerlerinde bazı ahşap evler var.
0: Hı.
1: Gidiyorlar oraya. Hı. İşte böyle çiftler falan. Gece uyutmaz.
0: Gece uyutmaz. Uyutmaz. Çift gidersen uyutmaz gece.
1: Sıcak.
0: Ama anlaştığın kişilerle gideceksin biliyor musun? Biz böyle bir arkadaş grubuyla bir tatile çıktık arabalarla. Farklı illerden gelen de vardı. Böyle Ege tarafında bir yerde. Kamping. Arkasında da adamın 3 tane bungalovu var. Ben dedim ki arkadaşlar, ben çadırda yatmam. Bunlar arabaların arkasında oldu. Benim arabama bile koydular. Çadırı götür abi, unutma çadırı. Mutlaka unutma çadırı filan. Dedim ki oğlum bak, ben arabada, sen ağzının tadını bilmiyorsun, sen şöyle yap işte, sen bilmem ne falan anlattılar bana. Gittik, ben dedim ki abi, bu abi bir tanesi boş bungalovlardan dedi. Tek dedi bir tanesi. Tamam dedim. 25-30 metre var arada. Hani o bizimkilerin çadırıyla bizim bungalov arası, benim bungalov arası 25-30 metre var. Bir tane var. Tamam dedim, ben bungalovdayım. Hala vır vır vır vır. Abi gece herkes kapımı çaldı. Serdar, var mı lan yer? Var mı lan yer, var mı? Dağ, bayır, orman çok seviyorum ama niyeyse toprakta yatamıyorum.
1: Kampçısın abi değil mi sen? Kampçısın.
0: Abi ben ne biliyor musun? Ya böyle ev bark falan olsun, gideyim evde yatayım. Ya da arabanın gidebildiği yere kadar, arabayla sınırları zorlarım ama. Uyuyacağım zaman da gelir arabada yatarım ben. Hmm. Ben öyle toprak, yatmadım mı yattım ama toprakta yatamıyorum.
1: Ya ben de birkaç kere denemişliğim var ama ben otel insanıyım. Kamp yok abi.
0: Ben de oteli çok sevmiyorum.
1: Yani kamp yatılı piknik yani.
0: Yatılı piknik mi?
1: Yatılı piknik yani kamp.
0: Oğlum öyle bir şey yok. Sen hiç gerçekten ama. Bak ciddi söylüyorum.
1: Tamam.
0: Sabah uyanıp şelalede duş aldın mı?
1: Ya denizde aldım da
0: Şelalede aldın mı? Gerçi yok, şelalede
1: yok.
0: Aldın
1: yok,
0: mı?
1: Yok almadım.
0: Ya işte. Şelalede duş almamış gelmiş piknik diyor burada.
1: Ya, yatılı pikniktir.
0: Lan bir Valla Kanyonu'na git. Bir Küre Dağları'na git. Bir Toroslar'a git de bakayım piknik miymiş?
1: Tamam, oraya gideceksin. Akşamına otele gideceksin.
0: Oğlum Valla Kanyonu'ndan otele nasıl gideceksin? Abi, delirdin mi sen?
1: Kalma orada, ne işin var yani?
0: Lan delirdin mi sen? Otele gideceksin. Sen ertesi gün bir daha oraya mı çıkacaksın?
1: Çıkarım.
0: He?
1: Çıkarım.
0: Senle hiçbir yere gidilmez. Valla gelen gideni ben... aratıyor Adem'den daha beter. Adem neredesin oğlum ya? Gel.
1: Ultra her şey dahil otel benim konseptim yani. Ben giderim orada, takarım bilekliğimi.
0: Ben o bileklikleri hiç takmıyorum biliyor musun?
1: Zorla takıyorlar ya.
0: Yani hiç yani.

0: Ben takmıyorum, takmıyorum ben. Ben ne yapıyorum biliyor musun?
1: Ne yapıyorsun?
0: Ben zaten hani çocukluğumdan beri arkadaşım. Gidersem işte Ege'ye gidersem bir arkadaşımın oteli var. Akdeniz'e inersem başka bir arkadaşımın oteli var. Karadeniz'de de bütün benim çocukların yarısından fazlası Karadeniz civarlı. Orada da evleri var onların. Yani arkadaşlarımdan bir tanesinin oteline gidersem bana veriyorlar. Ben alıyorum onu, odaya çıkartıp koyuyorum odaya. İlk gün otelin sahibine diyorum ki gel lan beni bir gezdir, tanıştır herkese diyorum. Beni gezdiriyor, bana bir daha kimse bir şey sormuyor. Bazen şey oluyor mesela nöbet değişiminde, mesela atıyorum mesela Sinek Bar'da senle tanıştırdı beni. Dedi ki Hüseyin gel, Serdar işte misafirimiz bizim, benim de arkadaşım falan diye tanıştırdı beni, tamam evet. mı? Çünkü ben öyle yalan yok, ben öyle sıra mıra falan yani.
1: Abi hoş geldin falan.
0: Sabah kalkmışım bir tane sosis yiyeceğim, 750 kişi sıra bekliyorum falan. Ben yalan yok, orada biraz kullanıyorum yani şeyi. Yalan yok onda. Şimdi geliyor mesela Sinek Bar'da senle tanıştırıyor beni, tamam mı? Ertesi sabah uyanıyorum, gidiyorum bakıyorum Sinek Bar'da bir kız var.
1: Hadi bakalım.
0: Şimdi ben gideyim ya, merhaba otelin sahibinin arkadaşıyım ben. O da, hani o da olmuyor. O birazcık zorluyor. Sadece otellerde şey yapıyorum. Tanıdık kontenjanını kullanıyorum. Sadece otellerde. Hmm. Çünkü hani diyorum ya işte şimdi uyandığım saat benim belli değil, o belli değil. Bir tane sosis için 750 kişi sıra beklemeyeyim. Çünkü adam önümde sıraya girmiş. Kendisi var 3 kişilik alıyor. Arkada var çocuk, bir de onun nasıl biliyorsun. Adam mesela kadıncağız gözleme yapıyor orada. Biri geliyor diyor ki teyzeciğim 35 tane gözleme alalım falan diyor. Yani
1: aile boyu.
0: Sormuyor tabii. Mesela niye 35 tane diyor. Orada gözleme, hani otellerde böyle şeyler var. Döner günleri var, gözleme günleri var filan. Bir tane gözleme yiyeceğim. 750 gözleme beklemeyeyim yani. Onun için yalan yok, otellerde kullanıyorum.
1: Ben şeyi anlamıyorum. 5 çayı vakti var.
0: Nerede, otellerde?
1: Otellerde.
0: Mi? Otellerde. Ultra her şey dahil gidiyorsan çayın saati yok. Sana saat yok oğlum.
1: Yok, böyle bir konsept var işte. Saat 5'te 5 çayı kekle falan veriyorlar. Evet. Yani otel.
0: Genelde plaja getiriyorlar.
1: Evet, plajda böyle havuçlu tarçınlı kekle kahve falan. Niye yani?
0: Ben şey yapıyorum. Mesela denize gireceğim. Çok da girmem denize. Gireceğim zaman bir gidiyorum mesela sabahın kör saati. Bir bakıyorum en öndeki iki tane şezlonga havluyu koymuşlar böyle. Tamam mı? Şezlonga. Ha,
1: tutulmuş.
0: Ha. Ayıp olmasın diye havluyu almıyorum. Şezlongu götürüp başka bir yere koyuyorum. Geliyorlar mesela bir şey de diyemiyorlar. Şimdi ben gitmişim sabah 8'de. Tamam, bana ki trilyon ver kalkmam sabah 8'de. Düşün. Sabah 8'de gitmişim. Adam gelmiş öğlen saat 1'de. Sen oraya havluyu koydun diye 8'den 1'e kadar oradan kimse denize girmeyecek. Bir dakika, nerede? Hadi oradan. Hadi oradan. Hadi oradan. Yer tutanlara hemen şey yapıyorum. Hemen şezlongu alıyorum o tarafa. Hemen.
1: İyi yapıyorsun.
0: Gelince de bir şey diyemiyor. Benim duyabileceğim şekilde konuşuyorlar. Ya bu şezlongu buraya kim acaba? Ya kadın oluyor genelde yanında, şey diyor. Şuraya koymamış mıydık biz? Benim şura dediği benim orası. Şu hiç duymuyorum. Kitabı okumaya devam. Devam. Hiç duymuyorum. Ara mı?
1: Ara.
0: Tamam, geleceğim.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
3: Reklam.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Garaj Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal.

0: Reklam. Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Pop müziğe yön veren ve şarkılarıyla gönülleri fetheden Hande Yener'in dillere pelesenk olan şarkılarıyla coşmak istiyorsan çok geçmeden sen de bu gecede yerini ayırt. 25 Temmuz saat 21'de Jolly Joker Arena'da.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu. Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

Geçen hafta Antalya'da oteldeydim. Kek görmedim. Bizim Eko yazdığı için yapabiliyorum bu şakayı. Hani bizim Eko çalışma arkadaşımız yazmış. Geçen hafta Antalya'da oteldeydim. Kek görmedim. Ne ayıp. Bizim otelde waffle

0: Fırsatı vardı. Oğlum çok kek arıyorsan aynaya bakaydın. Çok. Aynada mı yoktu odada? Eko. Ya bu arada otel falan bahsettik hakikaten. Değerli dinleyenler, gerçek ürün yerleştirme değildir yani. İçimden geldi. Bizim Bex Resort, ben önümüzdeki ay gideceğim Ağustos'ta.
1: Ben bir şey diyemem.
0: Sen gelemezsin, senin izni yok.
1: Ya abi ben de severim yani ultra her şey dahil ama yani neyse.
0: Ben dinliyorsan sen oğlum partiler falan filan çok kopuyor ya. Yani.
1: Hafta sonu mu gitsek acaba?
0: Ne yapsak?
1: Hafta sonu.
0: Vallahi ben bilmiyorum, ben hafta sonu hafta içi ben kafam eser giderim ben.
1: Buradan motorla.
0: Motorla gidemem buradan oraya, gidemem motor, arabayla.
1: Hafta sonu biter zaten motorla gitsek.
0: Arabayla vallahi. Neyse tamam, ben hani arkadaşımın oteli dediğim otellere bir tane daha ekledim.
1: Evet.
0: Dinliyorsanız selam ederim, öyle şeyde yiyecek içecekte falan beni birileriyle tanıştırın da sıra beklemeyeyim. Bak moruk söylüyorum, otele gideceğim tarihi bilmiyorum, tamam mı?
1: Tamam.
0: Hani Bex'e ne zaman giderim bilmiyorum, Ağustos'un kaçında. Sana şimdiden söylüyorum, sen kendini ayarla, tamam mı kardeşim?
1: Tamam.
0: Eğer ki bir aksilik olmazsa ben 10 Ağustos ya da 17 Ağustos'ta çıkarım. Çıkar giderim. Arkama bile bakmam senin için yani.
1: 10 ya da 17.
0: 17, 10 ya da 17'sinde çıkar giderim ben.
1: Tamam. Hafta sonu dahil oluyor değil mi gittiğinde?
0: O ne demek?
1: Ya hafta sonunda kalacaksın.
0: Ne diyorsun oğlum?
1: Ya 10-17 arasında hafta sonunda kalacaksın.
0: Sana ne o, benim Bex'le benim aramda o. Hayır, sana ne yani?
1: Hafta sonu dahil olacağım çünkü.
0: Sana ne yani? Senin geleceğin gün kalmam. Vay oğlum be. Bir düş yakamdan ya, Allah Allah. Düş yakamdan, gencecik adamsın, yok mu etrafın çevren?
1: Gece hayatım yok işte, sorun orada. Yani.
0: Ben de gündüz gidiyorum zaten. Beni de alır mısın? Söz sana yük olmam yazmış. Teşekkürler, başkasına sözüm var. Teşekkür ederim. Senin kaç gün iznin var? Galiba ilk defa şirkette izni benden daha az olan birisi var, dalga geçebileceğim.
1: Yok galiba.
0: Kaç gün? Yok mu?
1: Yok yani.
0: Bir dakika dur.
1: Eksilerdeyim.
0: Ay bir daha soracağım, çok uçuma gitti. Senin kaç gün iznin var?
1: -14.
0: Kaç gün?
1: -14.
0: Çok güzel lan, bir daha söyle.
1: -14.
0: Ay çok iyiymiş. Oğlum bir sinema filmi çektik. 5 senedir izin kullanamıyorum. Kaç gün aldıysam o tarih yani.

0: Keşke izin hakları devredilebilse, biliyor musun?
1: Keşke.
0: Ben direkt bizim Kerem'e yanaşırım.
1: Niye?
0: Kerem şu an ben izne gidiyorum dese 10 sene kimse arayamaz Kerem'i.
1: Doğru.
0: Kerem'de öyle izin var yani.
1: Evet, Kerem abi öyle. Biraz daha durur.
0: Onu şimdi lütfen benden çal. Güzel taktikmiş şezlongu havluyla birlikte götürmek. Bir de tilkiler şey yapıyorlar. Kendi havlularını koyuyorlar. Otel havlusu koymuyorlar. Hmm. Böyle renkli renkli bir havlu koyuyor ki yani. Burası kesin biri var. Şimdi otel havlusu tabii olsa... Hani her hani girerken otel herkese veriyor havlu. Plajda da veriyor havlu. Sen fakir oteline gittiğin için bilmezsin sen. Plajda da havlu, mesela havlu ver diyorsun, alıyorsun. Ama otel havlusu o. Evet. Yani bir gidiyorum, adam böyle rengarenk başka bir havlu koymuş sabah saat 7'sinde. Yer yani. Miyim ben, İstanbul çocuğu yer mi o renkleri yani?
1: Ben uzun zamandır otele gitmiyorum.
0: Neye gidiyorsun?
1: Arkadaşlarımın yazdığı falan varsa çöküyorum
0: oraya. He, yanlıyorsun onu.
1: Tabii tabii.
0: En fazla kimin yazdığında kaldın?
1: Erik'le bir arkadaşımın yazdığında.
0: Erik mi? Erik diye isim mi olur oğlum?
1: Erik'le.
0: Ha, Erik'li de.
1: Erik diye bir arkadaşım var. Kütür kütür.
0: İşte. Eruh dikeni. Tekirdağ'da bir arkadaşımın yazdığı vardı. İlla gidelim, illa gidelim, illa gidelim. Çok iyi bak. Merkeze de çok yakın. Denize sıfır. Çok eğleneceğiz. Gidelim, gidelim, gidelim. Lanet olsun. Gidelim dedik. Gidelim. Bindik gittik moruk. Denize sıfır, yalan yok, sıfır. Ama nasıl sıfır biliyor musun? Uçurum, böyle uçurumun Kont Drakula'nın şatosu var ya.
1: Evet.
0: Böyle onun gibi uçurum, aşağısı değil, giremiyorsun. Hani denize illa gireceğim dersen ölün düşer denize yani.
1: İskele falan
0: mı?
1: Da yok.
0: Yani. Yok. Aşağı inme falan filan, öyle bir şey yok. Böyle kayalıkların yukarısında böyle vallahi kazıklı boyunun şatosu gibi. Dedim ki lan bari merkeze yakın. Merkeze ne kadar yakın biliyor musun?
1: Ne kadar?
0: Ekmek alıyordum merkezden, eve gelene kadar bayatlıyordum. Bak. Gazeteleri falan hep bir gün sonra okuyoruz. Gazeteyi alıyor, eve gelen kadar tarihi geçiyor. Her şeyden iki gün sonra haberimiz var. Beyazköy diye biri vardı. Oraya şey, bir yer vardı. Oraya gidiyorduk. Beyazköy.
1: Beyazköy.
0: Evet. Orada böyle kızlarla falan tanışıyorduk. Nerede oturuyorsunuz diyorlardı. Bunların evi şey yapıyorum, tarif ediyorum. Orada ev yok ki ya diyor kız. Var diyorum ya, biz oturuyoruz falan diyorum. Diyor ki orada bizim diyor dedemin tarlasıydı diyor. Orada imar yok, onun için sattılar orayı diyor. Onu ben de yapıyorum. Sabahın nurunda havlumu koyup öğleden sonra geliyorum denize demiş efendim. İşte benim gibi birine denk gelirseniz havlu, şezlong, benzon hiçbir şey tanımıyoruz biz. Söyleyeyim.
1: Peki onun havlusunun üzerine mi yatıyorsun?
0: Hayır oğlum, şezlongu çekiyorum.
1: Tamam.
0: Hiç havlusu, bak şu da bir şeydir. Onun havlusunu alıp başka bir şezlonga koyarsın. Onu da yapmıyorum ben. Şezlongunu çekiyorum komple havluyla beraber. Gidiyorum daha müsait bir yere koyuyorum. Oğlum ne şimdi, sabah 8'de gitmişim. İskelenin en önündeki denize atlanılacak yere iki tane şezlong koymuş, üstüne de iki tane havlu atmış. Yani
1: evet.
0: Yani yok artık ne bileyim, spor yani. Ne diyeceğimi bulamadım ya. Ben öyle, ben otopark yeri ayıranları filan da.
1: Motor koyuyorlar.
0: Ne yapıyorlar?
1: Motor koyuyorlar abi.
0: Benim motoru çektiler işte.
1: İşte.
0: Otoparkta. Bir gittim çek. Adama ne yapıyorsun? Abi çok doluydu onun için. Oğlum dolu işte zaten, motor var diyorum. Çok doluydu abi, yer bulamadık. Oğlum dolu zaten diyorum. Baktım üç kere olmadı. Geçiştirdim ondan sonra. Bir daha yapma dedim.
1: Evet.
0: Bazen valla ilkokul çocuğu gibi kızıyoruz yani. Ne yapıyor, ara mı?
1: Ara veriyoruz.
0: Saat başı arası. Tamam evet. Değerli dinleyenlerim, bir saat başı arası sonra geleceğiz. Konumuz da şu: neye ara verdiniz? Neye ara verdiniz? 0536 901 8902 0536 901 8902. Değerli dinleyenler, neye ara verdiniz?
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
3: Reklam. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
5: Oto Ekspertiz. İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
6: Hele güzel İstikbal'le. Ama dememek için ama sigorta.
7: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
8: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Ama dememek için Emma Sigorta.
9: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
6: Vodafone Red'le sınırsızca.
3: Reklam.

0: Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
1: Ya ablacığım, bana bu aralar Instagram'da böyle dağda bayırda gezerken taş bulup içini kırıp altın bulan adamlar çıkıyor. Sana da çıkıyor mu onlar?
2: Hiç görmedim.
1: Bak, bir ara maymun çıkıyordu bana devamlı. Araba kullanan maymun, işte evlenen maymun, okula giden maymun. Sonra bir ara üf, bende bir keşfet vardı, yemin ederim parayla kiralayabilirdim da. Üf yani. Şimdi de yeni yeni mesela, bir de böyle farklı bir dil yani, ne olduğu da belli değil. Böyle garip falan böyle konuşuyorlar. Adam böyle yolda yürüyor, böyle yuvarlak bir taş buluyor. Çat vuruyor böyle. O mabe filan diye böyle altın buluyorlar.
3: Serdar Gökalp ile Serdar Trafik'te hafta içi her gün 16'da Alem Efendi.
4: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Şarkıya gireyim dedim, bağırma bitmedi ya. Hanımlar beyler, Serdar Trafik'te devam ediyor. Şimdi bir bilgilendirme var. Özellikle trafikte olanları ilgilendiren bir duyurumuz var. Karayolları Genel Müdürlüğümüz sorumluluğundaki TEM otoyolu Gazi Osman Paşa kavşağı, Kemerburgaz kavşağı arasında bulunan Akşemsettin Viyadüğü'nde derz onarım çalışması yapılacak. Yapılacak çalışmalar süresince Güney Yol platformunda Ankara istikameti gece saatlerinde trafik bant değişikliği yönetimiyle diğer platforma aktarılacak. Gündüz saatlerinde ise derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden trafik akışı kontrollü olarak sağlanacak sevgili dinleyenlerim. Çalışmalar 13.07.2026 pazartesi günü 22.00'da başlayacak. Yani dijital saati bir kenara bırakalım, 10'da başlayacak. Bugün benim yayın saatinde 10'da başlayacak. Her akşam saat 10 ile sabah 6 saatleri arasında çalışma yapılacak. 22 ile 06 arasında çalışma yapılacak. Bahse konu viyadükteki çalışma 21 gün sürecek olup akabinde diğer geniş açıklıklı viyadüklerde de çalışma yürütülecek sevgili dinleyenlerim. Haberiniz olsun, bu akşam saat 10'dan itibaren 21 gün boyunca Akşemsettin Viyadüğü'nde derz onarım çalışması var. Bu sebeple kontrollü olarak yol karşı tarafa verilecek. Bu tabii trafiği etkileyecektir. Yolu kullanacak olanlar varsa haberiniz olsun. Hüseyin, bana hatırlat trafik durumunda, bunu bir kere daha hatırlatalım. Niye konuşmuyorsun Hüseyin?
1: Bak tamam abi.
0: Ne oldu oğlum sana?

0: Abi yarın akşam Düzce'den İstanbul'a geleceğim. Radyonun önünden geçeceğim. Stüdyodaysan gelmek isterim demiş efendim. Yarın günlerden ne? Salı. Bir aksilik olmazsa yarın merkez stüdyodayım. Baş tacısınız, gelebilirsiniz. Bir aksilik olmazsa buradayım. Yine de Hüseyin'le isterseniz iletişime geçin yani. Ama bir sıkıntı yok ki. Yarın buradayız değil mi Hüseyin biz?
1: Buradayız, buradayız.
0: Evet, yarın bir aksilik olmazsa buradayız sevgili dinleyenlerim. Çarşamba günü yokuz.
1: Evet.
0: Değil mi? Ben öyle biliyorum.
1: Evet,
0: 15 Temmuz değil mi? Ben öyle biliyorum. Temmuz. Allah vatanımıza, milletimize bir daha yaşatmasın inşallah. Birliğimizde, dirliğimizde kim varsa bizden uzakta sıra etsin inşallah. Amin, amin, amin. Üç kere amin de oğlum.
1: Amin, amin, amin. Evet.
0: Sana daha ruh hastası demediler mi?
1: Yok.
0: Aa.

0: Abi bizim komşular var, devamlı tatile gidiyorlar. Hayır, bu parayı nereden buluyorlar? Ya işte böyle konuşulan da var. Bunlar da bu parayı nereden buluyor devamlı tatile? Paradan ziyade izni nasıl buluyorlar?
1: Onların da demek ki birikmiş izinleri var.
0: Ya oğlum, ben yıllardır anlattığım şey, en kıl olduğum tayfaya. Arıyor mesela, da Kurban Bayramı'na bir hafta var mesela. Arıyor. Ne haber? Bir de ses böyle gevşek, böyle gevremiş. Ne haber? İyi. Biz de memlekete geldik abi işte. Benim izin vardı, bayramla birleştirdim. 4,5 ay buradayım. Nasıl bir izin? Bayram kaç gün? Hani yıldızlar arasında mı sizin orada? Sizin köye gidince zaman kavramı mı kayıyor mesela? Buradaki bir gün sizin orada...

0: 7 güne mi denk geliyor? Ne oluyor? İşte 4 ay kadar buradayım abi. Anlat. Tamam. Çok sevmem yani. Çok tatil kullanmayı çok sevmiyorum. Bende yok ya, onun için çok şey yapamıyorum.
1: Peki en iyi erkek tatili nedir?
0: En iyi erkek tatili mi?
1: Erkek tatili.
0: Ne bileyim şimdi, erkek erkek değildir oğlum, bilmiyorum yani. Hmm. Ben yani erkeğe göre değişir. Sen de sonuçta benim bildiğim kadarıyla bir erkek adamsın. Onun için söyle bakayım, sana göre en iyi erkek tatili
1: şimdi
0: nedir?
1: Bana göre en iyi erkek tatili işte kız arkadaşınla, işte karınla beraber yaptığın tatil.
0: Bana göre
1: şu an ama.
0: Bana göre en iyi erkek şu an derken, sen evli misin?
1: Yok, hayır.
0: Kız arkadaş?
1: Yok.
0: O da yok.
1: Evet. Şu an işte bana göre şu an.
0: He.
1: İleride mesela evlendikten sonra erkekler şey diyor ya, işte hanımı annesine gönderdim 3 ay orada.
0: Bana göre en iyi erkek tatili nedir biliyor musun?
1: Nedir?
0: Plansız, rotasız. Rota belli olacak da, mesela atıyorum Antalya'ya gideceksin.
1: Tamam.
0: Ege'de bir yere gideceksin. Karadeniz'e bir yere gideceksin. Rota öyle belli olacak. İlla mesela Antalya'ya gideceksen buradan çıkıp normal yoldan gitmene gerek yok. Girdili çıktılı böyle. Araçla en az 2 şoför, en fazla 3 kişi. Tamam mı? Bir arabada en fazla 3 kişi, en az 2 tanesi şoför. Canın istediği yerde durup, canın istediği yerde yatıp, canının istediği yerde yiyip, canının istediği yerden dönüp, canının istediği yerden girip tatilini değerlendirebildiğin vakittir. Bana göre en iyi tatil.
1: Zengin tatili yani.
0: Öyle mi oluyor?
1: Öyle. Yani canın istediği her şeyi yapmak zenginlik değil midir?
0: Ne bileyim, bilmem.
1: Yoktur yani.
0: Ben mesela canım istediği her şeyi yapıyorum. Kimse de gelip Allah'ım 1 milyon dolar demedi.
1: Yani yok mesela öyle. Nerede duracağını, nerede kalacağını her şeyi önceden belirlemek.
0: Ya ben de şöyle mesela gidiyoruz mesela, tamam mı? Atıyorum, nereye gidiyoruz? Düşün, Antalya'ya gidiyoruz.
1: Tamam.
0: Bir arkadaşım diyor ki, lan geçen sene Balıkesir'de bir saç dava yemiştik, hatırlıyor musun ya diyor. Hatırlıyorum diyorum. Lan yesek mi acaba diyor. Antalya'ya gidiyoruz ha. Yesek mi acaba diyor. Yiyelim diyorum. Önce Balıkesir'e uğruyoruz. Orada o saç tava, genelde gidiyoruz, kapalı oluyor gittiğimiz yerler. Başka bir yerde başka bir şey yiyoruz. Oradan tekrar Antalya'ya doğru gelirken başka bir arkadaş mesela diyor ki, on diyor 5 yaz önce diyor Çeşme'de diyor 10 numara bir otel vardı diyor, hatırlıyor musun, hani böyle diyor tüllerden yapmışlardı odayı diyor, hani kendine ait havuzu vardı falan diyor. O aslında 2 gün orada mı kalıp gitsek diyor mesela. Dönüyoruz bir daha, gidiyoruz Çeşme'deki o otele, 2 gün orada kalıyoruz. 3. gün tekrar çıkıyoruz, Antalya'ya doğru gidiyoruz falan. Mesela Antalya'ya geldiğimizde izin, mesela 7 gün ya izin, 4 günü bitmiş oluyor.
1: İşte tamam. Bu zengin tatil. Artı 50K'yı harcadın ekstradan.
0: Öyle mi oluyor?
1: Antalya'ya giderken Çeşme'ye gittin, 2 gün kaldın, yedin, içtin. Artı 50K.
0: Araba bizden çok iyi olabilir biliyor musun?
1: Yani.
0: Araba bizden çok iyi olabilir. Bana göre böyle. Ben mesela şeye çok karşıyım. Bunu da yaptık. Bir dönem bunu da yaptık. Bak, eşli tatile gitmek çok enter. Bana milyonlar verdiler. Ben sabah kalkmadım sevgili dinleyenler. Hani yıllardır anlatırım bunu. Abi Çeşme'ye gittik. Gittik, daha ilk gün oturuyoruz. Önümüze birer kağıt çıktı almışlar oğlum. Kağıt koydular önümüze. Çiftli gelenler. İşte sabah 7'de kalkacağız. Kahvaltıyı şurada edeceğiz. Çok meşhurmuş. Oradan 8.30'da şu plaja gideceğiz. Orası çok meşhurmuş. Saat 1'e kadar bu plajdayız. Ondan sonra meşhur başka bir plaj var. Çıkacağız. Oradan oraya gideceğiz. Akşam yemeği işte bilmem ne babada yiyeceğiz. Oradan eve geleceğiz. Birazcık erken uyuyalım. Yok, çünkü ertesi gün sabah saat 6'da kalkıp kale tarafına çıkmamız lazım falan. Oo.
1: Bilmem ne babada.
0: Evet yani. 3. günden sonra beni kaldırmadılar çünkü arıza yaptım. Arkadaşlar beni kaldırmayın çünkü ben gündelik yaşantısında sabah 6'da kalkan bir adam da. 6'da yatarım ben. Hani yani kalkamam ben dedim yani, yapamam. Size de dedim eziyet olurum. Yani düşün, devamlı yanında böyle bıldırcın gibi böyle devamlı yürüyen aksi bir adam böyle. Ulan kaldırdınız beni bu saatte, ne işim var benim burada filan diye. Siz dedim gidin. E dediler ki araba kalmayacak sende. Hani senin arabayla gidiyoruz. Dedim Allah aşkına bana huzur bırakın. Ben dedim arabaya gerek yok. Ne oluyordu biliyor musun? Ben uyanıyordum 11-12 gibi. Esniye. Böyle çarşı gibi bir yer vardı. İniyordum orada. Her gün bir yerde kahvaltımı ediyordum. Bunları arıyordum. Gelin geçerken beni alın diye. Denize geçerken alıyorlardı beni. Erkek tayfa hep şöyle. Lanet olsun kızların aklına. Her yerim çizildi baksana ya filan diye. Gidiyorduk, denize giriyorduk moruk. Bu. Yani sabah saat 8'de kalkacağım turistik yere. Turistik amaçlı gidersem öyle giderim. Ben denize havuza girmeye gidiyorsam benim ne işim var sabah 6'da?
1: Evet yani 7'de yani. Denize girilir mesela.
0: Onun için bak, erkek olarak diyor, karşı cinsle tatile gidilir mi? Gidilir. Ama karşı cinslerle böyle grup ekip olarak tatile gidilir mi? Gidilmez.
1: Zor.
0: 2-3 kadın bir araya geldiği zaman hemen planı programı yapıyor. Ya ben geceleri takı pazarında geziyordum ya. Benim ne işim var oğlum? Allah aşkına taka pazarına gidelim ne olur ya, küpe incik boncuk var ya benimle, Allah aşkına ne olur gidelim falan. Yemekten önce gidelim. Şimdi gitmezsek yemeğe gidemeyeceğim.
1: Evet.
0: Gidersem olmaz, taka pazarındayız.
1: Bir de fotoğraf var mesela.
0: Ne fotoğrafı?
1: Kızların fotoğrafını çekeceksin.
0: Yok, ona onu beni hiç yormadılar o konuda. Hepsinin kocası var oğlum yanında, çeksin yani, bana ne?
1: Hayır, kocaları düşünsün.
0: Evet. Ne yapayım yani?

0: Tatil dediğin istediğinde yatacaksın, istediğinde kalkacaksın. Canın evet. isterse denize gireceksin, canın isterse havuza gireceksin, canın isterse hiçbir şey yapmayacaksın, o gün çıkmayacaksın odadan, evden. Bu.
1: Sıfır. Buna katılıyorum. Evet.
0: Bu.
1: Evet.
0: Öyle yemek saati şu, memek saati bu. Onun için arkadaşımın otelini tercih ediyorum. Öbür türlü otele gitsem yemeğin saati var, kahvaltının saati var. Ben kalkmışım 11'de aşağı iniyorum, bana diyor abi yarım saat önce bitti ya diyor. Şimdi oğlum ben evde bu saatte etmiyorum ki kahvaltı şimdi. Sırf bedava diye bu saatte kalkıp nasıl geleyim ben kahvaltıya yani. Şimdi yok. Hanımla 5 gün tatile gittim, uzaktan kumandalı oyuncağa döndüm demiş.

0: Profesyonel tatilciler var mesela. Gidiyorsun ya mesela adam böyle zift rengi olmuş.
1: Bronzlaşma, bronz şey diyorsun, bronz olan.
0: Evet yani. Böyle karamel makyajı olmuş adam. Neydi lan o makyajı?
1: Karamel makyajı evet.
0: O olmuş adam yani. Hani böyle latte olmuş herif böyle, latte olmuş böyle. Pembe şortuyla önünde böyle alakartın önünde duruyor ya hani böyle elinde şey.
1: Biz vay çaklıt moka yani.
0: Evet yani.
2: Bir güneş parlar bazen hayat şaşırtır.
0: Garip garip şeyler alıyorlar. Güneş kremi mesela havuçlu alıyordu, havuç çok yakıyor filan.
1: Aa,
0: evet. Yüzüne yüzüne kola süren var falan. Normalde döksen kıyamet kopar. Ne yapıyorsun be döktün üstüme filan diye.
1: Ben tatilde sarıya kola sürmeyi düşünüyorum.
0: Evet. Ya işte bu. Hiçbir karşı cinsle tatile gittin mi?
1: Gittim tabii canım.
0: Ciddi misin?
1: Oo.
0: En büyük yaşadığın zorluk neydi?
1: Güzeldi ya yani zorluk. Yoruldum sıcak şey yapıyorum.
0: Nasıl yoruldun?
1: Yoruluyorsun abi ne yapacaksın?
0: Serdar çok yoruldum.
1: Turistik
0: ya.
1: Yerler.
0: İşte
1: ahşap
0: devamlı
1: evler.
0: Nefes nefesesiniz değil mi? Serdar devamlı nefes nefesiyiz yani çok yorucuydu bizim için.
1: Yani tatile gitmişken sonuçta dinlenmen de gerekiyor.
0: Sabah erken kalkmak moruk. Sabah erken kalkınca ben tatil olmuyor. Yani yanımda kim olursa olsun olmuyor oğlum.
1: Ben seviyorum sabah erken kalkmak.
0: Ciddi misin?
1: 7'de denize gireceksin.
0: Ama işte yok işte Allah öyle yaratmış seni böyle yaratmış beni. 7'de denize gireceksin.
1: Girerim.
0: Öyle ben de girdim canım. 6'da 7'de filan.
1: Ayılıyorsun zaten.
0: Hı?
1: Ayılıyorsun. Uykun falan gidiyor.
0: Yok ben denize giriyorum.
1: Yatıyorsun.
0: Böyle 10'a kadar falan deniz yok. Ben öyle güneşin alnında sahilde falan yatmam oğlum ben. Ben değişeyim o konularda.
1: Nasıl bronzlaşacaksın?
0: Bronzlaşmayayım ne gerek var ki? Ben bembeyaz gidiyorum, bembeyaz geliyorum yani ben.
1: Ama bronzlaşınca böyle biraz seksi oluyorsun ya.
0: Benim öyle bir amacım yok ki. Sana olup ne olacağım burada?
1: Hayır abi bana olma zaten ama yani.
0: Ne olacak lazım. Ki yani?
1: Lazım yani.
0: Tabii zaten şey yani mal böyle mal ortada oğlum. Mal benim zaten. Mal ortada. Şimdi rengim birazcık attı diye ay ne güzel olmuş. Bu mu?
1: Yani bir de üstüne bir beyaz tişört giyeceksin o zaman.
0: Lan telefon kılıfı mı bu? Allah Allah. Bir ara aradan sonra geliyoruz.
3: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
4: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
5: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
6: TEB o kadar iyi ki TEB. Pilot garaj oto ekspertiz.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla.

0: E-Sigorta. Her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
1: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
5: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
6: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
7: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Sürekli yağmurlu ve kapalı bir havaya sahip olan İngiltere'de bile Türkiye'den çok daha fazla güneş enerjisi santrali bulunduğunu biliyor muydunuz? Lütfen enerjimizi boşa harcamayalım. Gücünüze güneşle güç katın. Enerjiniz her daim yanınızda olsun. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Evet, İstanbul yol durumu. Aç bakayım Hüseyin, tek sayılar bende, çift sayılar sende.
1: Evet. Kaç? %66 diyorum.
0: 73.
1: 73. Hemen 73. Bakıyoruz.
0: 73.
1: Wow. Ve gerçekten büyük patladık.
0: Kaç?
1: %58.
0: Aa.
1: Evet, İstanbul'da.
0: Olaylar %58 mi?
1: 58.
0: Ne alaka ya?
1: Vallahi öyle.
0: Hiç kimse mi yok kardeşim İstanbul'da? Bir biz mi varız? Bayramda bile bu kadar değil.
1: Yani hiç öyle gözükmüyordu ama.
0: Evet, hiç. Aktar bakayım.
1: Evet, İstanbul'da.
0: Dur bir dakika, dur ben şu haritayı açayım da. Çocuk yeni ya sevgili dinleyenler, yol durumunda. Yanlış bir şey derse müdahale edeyim, bir dakika. Kader mi rastlantı mı? Kelepçeledi kollarını. Yürü ya da koş, dolu ya da boş. Dağlar... Evet, dinliyorum.
1: Evet, İstanbul'da trafik durumu an itibariyle %58. Anadolu yakasında %56, Avrupa yakasında %60'lara varıyor bu seviye. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda Anadolu...
0: Bir dakika, kestik. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli yoğun akıcı mı?
1: Şey, akıcı. Ama yoğunluk yok şu an yani. Dil alışkanlığı.
0: Hüseyin, bak, sığır çubuğu alacaktım. Ucu böyle elektrikli. Adem gidince vazgeçmiştim. Her an siparişi yenileyip sepette duruyor bak.
1: Tamam abi, ben onu indirim.
0: Hani böyle ucu böyle elektrikli biliyorsun. Böyle.
1: Evet evet.
0: Cız cız diye hani böyle.
1: İndirim bekleyelim de biz orada yine.
0: Parasının önemi yok, benim içim soğusun da.
1: Evet.
0: Güzel kardeşim, Yavuz Sultan Selim Köprüsü nasıl yoğun akıcı ya?
1: Yani evet, akıcı.
0: Nasıl yoğun akıcı yani? Ben girmesem insanlar yoğun akıcı biliyorlar şimdi orayı.
1: Ben
0: baştan al.
1: Takip ediyor musun abi diye baktım.
0: Baştan al.
1: Evet, İstanbul'da trafik durumu an itibariyle %58. Anadolu yakasında %56. Avrupa yakasında ise %60'lara varıyor bu seviye. Yavuz Sultan Selim Köprüsü akıcı. Avrasya Tüneli akıcı.
0: Şimdi Hüseyin'cim. Yavuz Sultan Selim Köprüsü dediğim bir gidiş bir geliş.
1: Evet, karşılıklı akıyor
0: Edirne'den
1: yani.
0: Edirne'den Ankara'ya, Ankara'dan Edirne'ye diye belirt.
1: Tamam.
0: Evet.
1: Yavuz Sultan Selim Köprüsü Edirne'den Ankara'ya da akıcı, Ankara'dan Edirne'ye de akıcı.
0: Evet.
1: Avrasya Tüneli

0: akıcı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne baktığımızda Anadolu geçişlerinde yoğunluk başladı ama Avrupa ve Anadolu geçişleri yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yoğunluk şu an 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne göre daha fazla. Avrupa geçişi yoğun akıcı ama Anadolu geçişlerinde trafik yoğunluğu artmaya devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerim, ben vereyim. Yavuz Sultan Selim Köprüsü Edirne'den Ankara'ya, Ankara'dan Edirne istikametine açık. İkinci köprü Mahmut Bey'de başlayan trafik öbür taraf İstanbul çıkışına kadar sürer. Tam ters istikamette de Anadolu'dan Avrupa'ya geçecekseniz köprüye gelene kadar Kavacık Sapanlı oralara kadar falan trafik var. Sonra köprüde bir açılıyor, devam ediyorsunuz. Stadın oralara gelince trafik yeniden var. Birinci köprünün üstü yoğun akıcı, bağlantı yollarında trafik var iki istikamet içinde. Avrasya Tüneli de her gün olduğu gibi tünele yaklaştıkça trafik var. Tünelden çıktıktan sonra da trafik var. Ters istikamet Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçerseniz de geçiyorsunuz Avrasya Tüneli'nden. Fatih Sapanlı oralarda bir trafik var. Sonra devam ediyorsunuz. Bugün mesela her gün gözüken o Ataköy, Bakırköy civarındaki trafik bugün orada gözükmüyor. Bilginiz olsun değerli dinleyenlerim. Evet.
0: Bu arada Şişli Beşiktaş civarı da Mecidiyeköy Şişli çok yoğun şu
1: an. O gece 3'te de öyle, bak sen şey yapma yani, bu kadar şey.
0: Tamam.
1: Nokta.
0: Ek bilgi vereyim mi?
1: Ne?
0: Vatan Caddesi Bayrampaşa yönünde sol şerit bakım onarım çalışması nedeniyle de bir şerit trafiğe kapalı. Hı. Şile yolu Madenler Alemdar yönü ise sol şerit trafik kazası sebebiyle de bir şerit trafiğe kapalı.
1: Ben de size bir bilgi vereyim. Karayolları Genel Müdürlüğümüz sorumluluğundaki TEM otoyolu Gazi Osman Paşa kavşağı, Kemerburgaz kavşağı arasında bulunan Akşemseddin Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları yapılacak. Yapılacak çalışmalar süresince Güney Yol platformunda, yani Ankara istikametinde gece saatlerinde trafik bant değişikliği yöntemleriyle diğer platforma aktarılacak. Gündüz saatlerinde ise derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinde trafik akışı kontrolü sağlanacak. Çalışmalar 13.07.2026 pazartesi günü 22.00'da başlayacak, yani akşam 10'da. Her akşam saat 22 ile sabah saat 6 arasında başlayacak olacak çalışmalar. Bahse konu olan viyadükteki çalışma 21 gün sürecek olup akabinde diğer geniş açıklıklı viyadüklerde de çalışmalar yürütülecek sevgili dinleyenler. 13'ü diyor, yani bugün akşam saat 10'da başlayacak, haberiniz olsun.

0: Bana ayın 10'una 5 kişi rezervasyon istiyorum diye yazmışlar. Bex Otel için mi acaba? Öyle yazmışlar bana.
1: Evet, Bex Otel.
0: Onun için mi? Efendim bana değil de yani insanlara söylerseniz şeyde yani, ararsanız. Yani
1: stüdyoya gelmek için değildir diye düşünüyorum.
0: Yani evet herhalde öyle. Diz. Ayın 10'una 5 kişi rezervasyon. Çünkü... Bakayım boş masamız var mı?
1: Evet.

0: Nasıl 58? Mümkün değil. İnsanları kandırıyorlar demiş efendim. İnsanları kandırıyorlar. Olay olay olay. Ünlü radyocu yıllarca trafik durumunda insanları kandırmış.
1: Kalbimin sarayları senin. Sen ağlat, ben severim.
0: Yalan, Beylikdüzü kilit.

0: kolumdan çek götür beni diye içine çek beni.
1: Sen bizim oyun videolarına dahil olamayacaksın değil mi?
2: Olamıyorum.
1: Şenay'la... Şenay kim ya? Bizde Şenay diye biri çalışıyor mu?
2: Şenay yok. Yeni mi girdi acaba?
1: Yok, Şenay kim ya?
2: Şevval'dir ya.
1: Şevval ha. Evet. Şenay kim oğlum? Şenay kim? Beni andı diyeceğim de kim ki Şenay?
2: Soralım Şenay.
1: Kim Şenay aramızda mısın? Kim sen? Şevval'le video çekeceğiz. Bizim format da dahil oldu. Bizim.
2: Evet.
1: O da oynayacak bizle. Hani dörtlü oynuyoruz. Bir kişi daha şeyimiz var ama sen işte
2: ben
1: Windows
2: kullanmıyorsun. Windows kullanmıyorum.
1: Sen Windows yazık.
2: Evet. Maalesef.
1: Yazık ya. Yani.
0: Sana perbahar, kuş sütüyle beslerim seni.

0: Tüm İstanbul burada. 34 plaka arabadan yolda gidilmiyor. Ayvalık küçük İstanbul oldu. Her yer kilit. Türkiye'nin ya da dünyanın neresindesiniz? Trafik durumu nasıl? Buyurun bana yazın. Ben de size aktarayım. Değerli dinleyenler. 0536 900 1892 0536 900 1892 sevgili dinleyenler. 536 901 8902. Şu anda memleketin hangi yolunda olmak istersin?
1: Ege'de olmak isterim.
0: Ege'de.
1: Evet, böyle ben de bir Ayvalık yoğun olabilir ama Cunda'ya doğru geçebilirim. Cunda da kalabalıktır şimdi.
0: Ya sen şimdi Ayvalık yoğun, Cunda boştur diyorsun öyle mi?
1: Yok yok, Cunda daha yoğun olabilir hatta.
0: Cunda adası daha yoğundur.
1: Yoğundur, evet.
0: Daha yoğundur. Bazen hatta bazı mevsimlerde, bazı tarihlerde şu anda da öyle olabilir. Girişi kapatıyorlar.
1: Hiç denk gelmedim ama öyle duydum ben de.
0: Girişi kapatıyorlar.
1: Ağustos bazen. Özellikle.
0: Bazen kapatıyorlar. Bir ara şimdi, aradan sonra geliyoruz efendim.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Tatil sepetinde.
1: Tatil sepeti. Ekspertise. Dynamile.
2: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: Her ev güzel İstikbal'de.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Boş.

0: Asya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Umran Oto Ekspertiz. Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın.

0: Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Vay be, Asya şarkısı ya. Bir de şey vardı değil mi? Vallahi öptürmem ölürsün aşkım. Evet. Fransa, İspanya yine senin saate denk geliyor abi. Abi dünyada ne olsa akşam saat 22'de oluyor. Haberiniz olsun yani. Danimarka boş. Haberiniz olsun, ihtiyacı olan varsa Danimarka boş. Bu şey gibi, ev boş sevgili dinleyenler. En iyi gibi. Danimarka boş, gelsenize film izleriz. Sizin otele yer ayırttık. Hadi bakalım demiş efendim. İnşallah, hadi bakalım. Hadi bakalım. Bodrum Milas Havalimanı'ndan Milas'a kadar trafik var. Her zamanki gibi. Ne var bu Ege'de Yav Serdar demiş. Ege'de ne var? Ege cennet, Ege inci. Ege kıskandığımız yer Ege. Ege öyle, ben İstanbullu olarak kıskanıyorum Ege. Yani abi her yer orada. Her yer orada.
1: Evet.
0: Hani Akdeniz kıskanıyorum. Her yer orada. Karadeniz kıskanıyorum. Her yer orada. Bir de ben çok özür dilerim. Memleketçilik yapmayın. Hani ben öz öz göbekler göbekler İstanbulluyum. Hani kendi memleketimle alakalı konuşuyorum. Sizin memleketinizle alakalı konuşmayayım o zaman. Hani Marmara olarak söylüyorum, İstanbul olarak söylüyorum. Ne var oğlum? İstanbul'un meşhur hiçbir şeyi yok.
1: Yok
0: Sivas'ta
1: ya.
0: Köftesi, İzmir'de boyozu, kızları, ne bileyim. Antalya'da başka bir şeyi.

0: Konya'da başka bir şeyi, Hakkari'de bir şeyi, Mardin'de bir şeyi, Diyarbakır'da bir şeyi, Rize'de bir şeyi, Trabzon'da bir şey. İstanbul deyince bir tek trafiği geliyor insanın aklına.
1: Ben İstanbul'u seviyorum.
0: Ya. Neyi?
1: İstanbul'u seviyorum.
0: Oğlum ben de seviyorum zaten. İnsanlar gitsin de ben kalayım diye bu kadar kötülüyorum. Ya ben de seviyorum.
1: Herkese Ege gidiyor sonra bak. Ha? Herkese Ege gidiyor şu an.
0: Yani Ege. Ege niyeyse bu Marmara için, İç Anadolu için bir kaçış noktası Ege. Çünkü Marmara'ya da İç Anadolu'ya da neredeyse böyle aynı.
1: Evet. Biraz daha aynı. Yakın yani bir de.
0: Evet, biraz daha böyle bir aynı yani. Aynı. Şimdi ben burada Alanya'ya nasıl gideyim abiciğim
1: çok
0: yani?
1: Çok uzak ya. Antalya'dan daha uzak zaten. Yani
0: evet, Alanya'ya ben nasıl gideyim? Ege onun için, bu sebeple Egeliler çok sevmiyor. Ben olsam ben de sevmem. Hani devamlı gelen misafir bıkkınlık getirir. Bir de yanında hep yaramaz çocuklar var.
1: Öf.
0: Öf yani.

0: Gözünü kapa. Denizli'deyim, burayı da kıskanıyor musun demiş. Ya hiçbir şey olmadı, kaplıcam var ya.
1: Denizli güzel ya, horozdan aşağı doğru sallan geç.
0: Ya hiçbir şey olmadı, kaplıcam var abi. Hani travertenleri falan söylemiyorum mesela.
1: Tabii tabii. Pamukkale güzel. Hani öyle
0: şey diyor, sizde de horoz var falan demiyorum da yani.
1: Ben direkt öyle girdim mevzuya.
0: Anladın mı, öyle demiyorum da ne bileyim. Kaplıcanız var falan. Burada İstanbul'da hamama gitsen iki gün sonraya sıra veriyor abicim yani. Böyle giderse Ege'nin bir cazibesi kalmayacak. Abi 20 senedir söylenen laf bu. 20 senedir her yaz, özellikle her yaz değer üstüne değer katarak devam ediyor Ege. Ben 20 senedir duyuyorum bunu. Ege bitti ya. Eski Ege yok ya falan. Eski Ege, eski Hüseyin de yok, eski Hüseyin de yok yani.
1: Tabii canım, her gün değişiyorum.
0: Eski hiçbir şey yok. Ama ben 20 senedir duyuyorum bunu. Abi eski Ege nerede ya, eski Ege yok ya filan. Düğümlenen yollarda arkadaşlıklar. Eğlenmek de şart, biraz kafa dağılmadan oynanmaz. Her gün bayram olmaz, ancak arada bir coşmak farz. Plajlara 2 saat. Denizli'den plajlara 2 saatmiş. Bak bak, ona üzülüyor.
1: Denizli mi?
0: He. Muğla'ya, Aydın'a filan 2 saatmiş.
1: Ha, evet, trenle falan da gidiliyor hatta.
0: Güzel abim ya da güzel ablam. İstanbul içerisindeyim. Ben İstanbul içerisindeki bir plaja gidiyorum 3 saatte. En son ağlayacağın kişiyiz yani biz. Denizli'den plaja 2 saatte gidiyormuş bak. Yol vardır da ondan. Bizde yol yok, biz 3 saatte gidiyoruz. Hani yol yok derken gidecek yoldan anlamında değil, trafik anlamında. Yok. Hani atıyorum, sallıyorum mesela. Cuma ya pazar sabahı, pazar sabahı. Şöyle bir kalk giyin, hem piknik hem bir denize gideyim diye. Bir Kilyos'a bir gitmeyi dene bakayım, kaç saatte gidiyorsun. Bir Şile'ye gideyim de yani. Bir de ki pazar günü bir Şile'ye. Hadi gittin mesela. Gittin hadi. Bakalım kaç sene sonra dönebilirsin trafikten. Bir de o var. Yani. Ne yapıyoruz? Bitiriyor muyuz?
1: Bitiriyoruz.
0: Tamam. Evet değerli dinleyenler, mevzu biter biz gider. Normalde bu anonsu az sonra Fatih Yıldırım gelecek diye yapmam lazım ama çocuklar tatilde değil mi?
1: Evet, tatildeler.
0: Tatilde, paraları bu aya yetti, fakir tatilde, onun için. Çocuklar tatilde, bir ay yoklar, bir ay radyoda kepenkleri ben açıp ben kapatacağım. Değerli dinleyenlerim, gece 22'de görüşürüz. Serdar Gökalp, her yerden bana Serdar Gökalp olarak ulaşabilirsiniz. Twitter, Instagram, YouTube, orası burası şurası. Bu kardeşime de alt çizgi Hüseyin Koyuncu. Radyonuz Alem FM, alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com. Akşam saat, gece hatta saat 22'de radyonuzda görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Haydi eyvallah.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde.
3: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa Serdar Trafik'teyi sundu.
4: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura DigiKolay'da, DigiKolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerinin

Yamadan önce cüzdandan kampanya katılan Akses'ler 1 Temmuz 15 Ağustos arasında kampanya dahil Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde tek seferde 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında anlaşmalı Total Enerji

0: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
2: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
3: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: tatil sepetinde. Tatil sepeti. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam. Saat 18. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
2: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar. Hesap basit.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk finalist Dallas'ta belli olacak. Turnuvanın iki favorisi Fransa ile İspanya yarın 22'de kozlarını paylaşacak. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk sarı kırmızılıların tarihine geçti. Galatasaray'da tek dönemde en uzun süre teknik direktörlük yapan isim oldu. Milli sporcular Kuzey Makedonya'da düzenlenen 20 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde bir gümüş ve iki bronz madalya kazandı.
2: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: BIST 100 endeksi 14.052 puan seviyelerinde. Serbest piyasada dolar 47 lira, euro 53 lira 66 kuruştan işlem görüyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 14 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası seyir hızı düşük 1 saat. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun akıcı 22 dakika. Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası etkili 35 dakika.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
3: İç piyasada Cumhuriyet altını 39.570, yarım altın 19.880, çeyrek altın 9.949, gram altınsa 6.083 liradan alıcı buluyor.
2: Ziraat Bankası para durumunu yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
3: İstanbul 30, Diyarbakır 42, Trabzon 26, Kayseri 33, Erzurum 32, Ankara 34, Antalya 30, İzmir 34, Adana 31 derece olacak.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.

0: birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

Sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: Reklam.
1: Paraflay'ın katkılarıyla.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafla Hollanda The Hague'deyiz. Lahey. Lahey, Hollanda'nın yönetim merkezi olarak bilinen ve ülkenin siyasi hayatında önemli bir yere sahip olan şehridir. Hükümet binaları, parlamento ve kraliyet ailesinin çalışma merkezleri burada bulunur. Tarihi yapıları, düzenli şehir planı ve Kuzey Denizi kıyısındaki sahil bölgeleriyle dikkat çeker. Kültürel etkinlikleri, müzeleri ve sakin yaşam tarzıyla öne çıkan Lahey, tarih, yönetim ve modern yaşamın bir arada bulunduğu etkileyici bir destinasyon.
1: Paraflay'ın katkıları.

0: Alem Efendi birazdan. Birazdan.
1: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
2: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
0: Reklam.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9.

0: Mobile, Mondi Home mağazaları ve Doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
3: TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
4: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de.

0: birazdan.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot garaj yapı
1: ekspertiz. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com. Pilot garaj şoför
2: ekspertiz. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
3: Bellona. Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
4: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
5: Ütü deyince vatan.
6: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam. Saat 19. Bu bir reklamdır.

0: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk finalist Dallas'ta belli olacak. Turnuvanın iki favorisi Fransa ile İspanya yarın 22'de kozlarını paylaşacak. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk sarı kırmızılıların tarihine geçti. Galatasaray'da tek dönemde en uzun süre teknik direktörlük yapan isim oldu. Milli sporcular Kuzey Makedonya'da düzenlenen 20 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde bir gümüş ve iki bronz madalya kazandı.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 8 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası açık 22 dakika. Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası aralıklarla etkili 30 dakika.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul 30, Diyarbakır 42, Trabzon 26, Kayseri 33, Erzurum 32, Ankara 34, Antalya 30, İzmir 34, Adana 31 derece olacak.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.

0: Mesutlar sadece yapay zeka ile üretilen şarkıları çalıyor.
1: Şarkını iletişim@alemfm.com'a gönder.
0: Senin imzanla çalalım.

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.

0: sabahlar.
1: Alem efendi.
0: Birazdan.
2: Sana kalbimi verdim gitti o senin olsun tepe tepe kullan. Hadi durma gör beni der beni sev beni yakışıklı.
0: Birazdan.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde.

0: bu tatil sepetinde.
1: Tatil sepeti.
0: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Migros, 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Sizi Fuzul uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta.
6: Reklam. 90'lı yılların
7: en iyileri.
6: Alem Efendi.

0: Hep sana çıkıyor bu yollar. İnan, kader diye bir şey var.
1: Alem Efendi.
2: Birazdan.
3: Alo.
2: Birazdan.
1: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken Bird puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünya

0: vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonik sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

0: yaparız. Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
1: hissi. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün pirinçten şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden çipuraya çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
4: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
5: Saat 20. Bu bir reklamdır.

getir. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: En iyi düetler. Köfün, Yıldız Tilbe. Bir tek ben anlarım. Zamanların en iyileri.
1: Şimdi

Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında

Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldım. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum. Düşünüp düşümden ayrı kaldım.

0: çocuğu bir telefona alayım.
1: Az önce söylediğin kelime benim kalbime kırdı. Kızlarla ilgili söylediniz ya.
0: Hanımefendiciğim bakın yine söylüyorum. Yayında birileri arıyor bir şey söylüyor, linci ben yiyorum. Adam birine beddua etmek istiyorsanız erkek çocuğu ikizler dedi. Ben de girdim dedim ki ne biçim yayıncısın? Çoluk çocuk hakkında böyle konuşulur mu dedim. Düzelten benim. El alemin yayıncısı bağlandı benim yayınımda konuştu. Bak yine ona yazdı reyting, görüyor musun? Ama çocuk diyor ki, oradaki çocuk diyor ki abi diyor kalbimi kırdım böyle dedi diyor. Ben öyle bir şey demedim ki ama. Biliyorum çoluk çocuk da dinliyor, alınır. Bak çoluk çocuk dinlemiş, evet, alınmış.
1: Sen şey demedin mi?
0: Ne?
1: Hani adam dedi kadıncağızda su tip var dedi. Tamam neyse.
0: Dur bir dakika.
1: Öyle bir şey demedim o.
0: Yani fıtığı da mı ben yapmışım? Lan neler yapıyorum yine bilmeden ya. Vallahi billahi ya.
2: Serdar Gökalp ile Serdar Trafik'te hafta içi her gün 16'da AM Efendi.

0: Herkese merhabalar, ben İrem Derecan.
1: Kim özleyecek, kim ağlayacak?
0: Kim özleyecek? Şimdi Alem FM'de.
2: Alem FM.
0: Cümle alem burada.

Cümle Alem şimdi Alem Portal'da. Modunu seç, müziğini dinle. Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.

0: Saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar Yayındayız sunar.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen yalnız değilsiniz.

Hanımlar beyler, herkese merhaba. Burası Alem FM, bendeniz Serdar Gökal. Ve Serdar yayında başlar. Tarihe bir bakayım da ne olur ne olmaz. Hani iki gün uyumuş olmam inşallah. 13 Temmuz 2026 günlerden Perşembe. Bilerek dedim Perşembe'yi, pazartesi. Saatler 22.02 ve Alem FM'de Serdar yayında başlar. Hadi bir toparlanın, 22 mesajına bakacağız.

0: şarkıcısı vardı ya, adı neydi? Mi kanı mi ki hıntı hıntı sente. Yok ya, sente
1: de öldüm. Ya.
0: Vallahi aklıma gitti ya.
1: Ben bir, diyorum hangi dizi?
0: Bir şarkı bilmiyorum. Söylüyorlardı o şeyde.
1: Ha, hatırladım, söyleyeyim mi?
0: Söyle.
1: Kukuma ki kukumi kukika.
0: Kukuma ki kukupimamika. Eve gidince camı açacağım, insanlar geçerken bunu çalacağım.
2: Serdar Gökalp'le Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Evet, ilk 22 mesajına bakıyoruz. Üzmen burada mısın Üzmen? Burada mısın o?
1: Ha, buradayım abi.
0: Bugün sana kim bir şey dedi ya Üzmen? Kim dedi, biri dedi. Bunun adı ne biliyor musun? Yeliz değil mi?
1: Evet.
0: Yeliz dediyse çok ciddiye almayalım, tamam. Hani Yeliz dediyse tamam. Ne haber, ne yapıyorsun?
1: Çok iyi yine. Ben her zaman iyiyim ya.
0: Şükür. Hadi bakalım. Bugün evet. Bende bir cortlama var ama.
1: Olur böyle.
0: Olur. Yani bugün sana bir şey diyeyim mi? Bugün bir yarım saat falan erken adios diyebiliriz yani.
1: Öyle, o kadar.
0: Yani evet. Ki benim tarihi yazmamıştır.
1: Evet.
0: Söyleyeyim. İlk 22 mesajına bakıyoruz, tamam mı?
1: Hemen bakalım.
0: Tamam.

0: mı sana?
1: Tatile çıkamayanlara gelebiliyorum, bak bakayım. Sanki buna
2: bunu yapmıştık
1: ya.
2: Sanırım cuma günü.
1: Yap ama yine yani biri yazmış 22 mesajı.
2: Cuma günü yapmışız.
1: Yapmış mıyız
2: evet.
1: Cuma? Tamam, peki, peki. Daralmışlara gelebiliyor mu peki? Daralmışlara.
2: Daralmışlara.
1: Evet,
2: bakıyorum.
1: Daralanlara gelsin demiş efendim. Bak bakayım. Darlanike. Darıl darıl darlanike. Geliyor mu acaba?

0: Baktın mı?
1: Baktım. Gelebilir.
0: Gelebiliyor mu?
1: Evet.
0: O zaman bugünkü yayın daralmışlara geliyor sevgili dinleyenler. Daralanlara. Oğlum ben çok kötüyüm ya.
1: Aa.
0: Vallahi.
1: Abi nazar mı oldu, ne oldu, ben anlamadım.
0: Nazar olunca hapşırık falan oluyor mu?
1: Yok.
0: Ah, baksana ağzım burnum falan akmaya başladı.
1: Acaba gribal bir enfeksiyon mu?
0: Bilmiyorum, yok ya, değildir inşallah.
1: Rüzgar mı?
0: Değildir, ben öyle yeniyim kendim. Yok yok, değil değil, öyle bir şey değil. Yok.
2: Şarkımızla son kez ağladım. Safça sevdim, sen hep oynadın. Yakışır sana, oyna sana.
0: 536-901-8902 0536-901-8902. Değerli dinleyenler, bugün konumuz ne biliyor musun Hüseyin? Neredesin?
1: Ha, ne? Buradayım.
0: Bir dakika hapşırayım. Dur. Hay hay hay. Allah Allah, hapşırmaktan konuşamadım ben.
1: İyi yaşa.
0: Hep beraber kardeşim benim. Bugün şüpheleniyoruz kardeş.
1: Oo.
0: Neyden şüpheleniyorsunuz sevgili dinleyenler? 0536-901-8902. Bir dakika hapşırayım, geliyorum. Neyden şüpheleniyorsunuz sevgili dinleyenler? Neyden şüpheleniyorsunuz sevgili dinleyenler? Çok yaşa. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Hep beraber inşallah.

0: Neyden şüpheleniyorsunuz sevgili dinleyenler? 0536 901 8902. En garip şeylerden şüphelenenlere canlı yayında Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü hediye. Bir adet milli takım tişörtü hediye sevgili dinleyenler. Neyden şüpheleniyorsunuz? Neyden şüpheleniyorsunuz? Buyurun yapıştırın bakalım. Hüseyin, neyden şüpheleniyorsun?
1: Benim ilgi alanım. Neden? Çünkü ben her şeyden şüphelenirim.
0: Ne oğlum, bir şey söyle işte bana.
1: Kıllandığım şeylerden şüphelenirim. Ben akrep burcuyum. Bir akrep şüphecidir.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Evet.
0: Ben balık burcuyum. Ben de mesela şüpheleniyorum bir şeyden ama söylemem yayında.
1: He. Ama ben genellikle kıllanırım.
0: Söylemem mı? Ayıp oldu şimdi. Ben çıkartmayayım açığa. Yani... Ama birinin bir şey demesi lazım artık bence. Neyse, hadi sesli konuşmayayım. Sesi düşünmeyeyim. Yanlış şüphelerimde haksız mıyım yani?
1: Haklısın.
0: Değil mi?
1: Haklısın.
0: Yani birinin ya Allah Allah falan demesi lazım.
1: Yani.
0: Değil mi?
1: Ya artık yani.
0: Ya artık yani. Artık yani. Kimden şüpheleniyorsunuz? Neyden şüpheleniyorsunuz sevgili? Geliyorum. Ay Allah Allah.
1: Bunu efekt mi yapsak acaba, hapşuruk?
0: Ne gibi?
1: Sen hapşuracağınızdan efekte bas.
0: Ne efekti?
1: Hapşuruk.
0: Hapşuruk efektine.
1: Evet.
0: Geçmiş olsun, iyi yaşayın, çok yaşayın. Sağ olun efendim. Hep beraber inşallah.
1: Böyle bağırarak hapşuranlar var diyorsun değil mi
0: hep onları? Hep beraber. Dur bir önce bir çok yaşa dileklerini şey yapayım. Çok yaşayın, iyi yaşayın. Hep beraber inşallah efendim. Teşekkür ederim. O bağırarak hapşıranlar şey, böyle ayak parmağından böyle başlayıp vücudunda dolandıranlar var ya hani, evet. Böyle.
1: Ben komşuların hapşuruk sesini duyuyorum bazen.
0: Ne?
1: Komşuların hapşurduk yani hapşuruk sesini duyuyorum.
0: Google'un bizi dinlediğinden şüpheleniyorum. Siber güvenlik uzun. Sadece Google mu?
1: Yok.
0: Ya bak yemin ederim, hani başkası anlatsa bu sizin de başınıza gelmiştir. Hani bak başkası anlatsa bu, yani ya hadi oradan canım, çok dizi film seyretme falan derim mesela. Oğlum kablodan bahsediyoruz, Instagram'a giriyorum, kablo çıkıyor önüme. Bahsediyorum.

Ettiğim kablo bir de. Geçen gün diyorum ki arkadaşa 3 boğumlu AUX kablosu arıyorum. Bildiğim bir marka var mı diyorum. Telefondan konuşsam anlayacağım. Fiziki olarak böyle senle ben gibi karşı karşıyayız. 3 boğumlu AUX kablosu arıyorum dedim. Muhabbeti o işte bana şunu kullan bunu

0: İşi de böyle yanak yanağa konuşuyormuşuz gibi alacağım artık ses kaydı. Şu anda da öyle zaten de o olunca daha bir olacak yani. Onda bu sefer yorumların önünü hiç alamayız. O kablodan bahsediyorum abi, elemanın telefonu çaldı. O telefonla konuşuyor. Ben de alayım şöyle bir Instagram bakayım dedim. Tak bir girdim, sponsorlu içerik.
1: Evet.
0: 3 bomlu AUX kablosu. Nasıl oluyor bu?
1: Yani onu bir şeyi var, kapatıyorsun galiba onu Instagram'dan.
0: Oğlum beni dinliyor mu?
1: Dinliyor.
0: E o kadar manita konuşuyoruz, hiç onu tavsiye etmiyor.
1: Yok, o alacağını alıyor. Beni ilgilendiren konular bunlar diyor, alıyor.
0: Allah Allah. Tabii. Ben hiç, bana inandırıcı gelmiyor diyeceğim ama başıma geliyor yani, onun için de bilemiyorum.
1: Yani öyle bir şey olsa sürekli kızlardan konuşunca sürekli kız çıkar timeline'ında.
0: Değil mi?
1: Yani.
0: Annemden şüpheleniyorum. Benim arkadaşım ile arkadaşlığımı ifşa eder diye korkuyorum. Arkadaşım başkan, arkadaşımdan anneannemin haber... Ne diyorsun abi, anlamadım ben. Vallahi anlamadım ben. Ne dediğinizi yani. İyi akşamlar. Arkeoloğum. İş gereği 4 yıl kadar mezar kazısı yaptık. Yolunda gitmeyen her işimde bu durumdan şüpheleniyorum demiş efendim. Ne gibi yolunda gitmeyen her işi?
1: Mezar.
0: Mezar kazısı. Hiç çalışmak ister misin mezar kazısı?
1: Yok.
0: Korkarım mı diyorsun?
1: Gerek yok yani.
0: Sen o şeylerden korkuyor musun?
1: Korkmam.
0: Sana bir böğ yapalım ya.
1: Aman abi ama.
0: Vallahi sana da.
1: Ciddi alan olur.
0: Sana da bir sarsınlar yani.
1: Yani yok.
0: Sana da yasa. Hüseyin böğ yok.
2: Alo.
0: Mu? Alo.
2: Alo. Bağlanacağımı beklemiyordum da radyoda geç gelince.
0: Biz böyle abicim yani beklemeyen anların erkeğiyiz biz. Özür dilerim, hastayım, beynimin %5'i çalışıyor şu an.
2: Estağfurullah, geçmiş olsun.
0: Teşekkür ederim efendim. Ne demiştiniz siz, ben vallahi bak demin dediğinizi unuttum size. Düşün o durumdayım şöyle, yani.
2: Şöyle. Evet. İş gereği 4 yıl kadar mezar kazısı yapmıştık. Bir tarihi yapıydı. İçerisinde güncel mezarlar vardı.
0: Bu inşallah böyle altın dişlerin falan peşinde değilsiniz.
2: Yok, iş gereği dediğim gibi yani.
0: Tamam canım, onlar da sorsan iş gereği.
1: O da iş, evet.
0: Evet.
2: Yok, yasal olmayan şeylerle ilgilenmiyoruz.
0: Evet abi. 4
2: şöyle,
0: sene falan.
2: İşte bir 200'ün üzerinde mezar kazdık.
0: 200'ün yani, üzerinde.
2: Aynen, 200-250 civarında. Hı. Akrabalarına falan yani yakın tarih olanlar da vardı. Akrabalarına ulaşmıştık.
0: Evet.
2: Bazıları gelip beddua ediyordu. İşte iki akranınız bir araya gelmez, işte ahiretiniz yok gibi laflar ediyorlardı.
0: Evet.
2: Yani biz işimizi yaptığımızı söylüyorduk ve gördüklerinde hani gerçekten işin başında beklediklerinde sonradan tabii haklarını helal ediyorlardı, öyle söyleyeyim.
0: Evet.
2: Hatta çaya çorbaya dönüyordu mevzu. Ama yani ne kadar da olsa içimizde bir şey var böyle iş, yani yolunda gitmeyen her işte acaba yani bu durumdan ötürü mü falan diye. Biz gereken tüm önlemleri aldık ama.
0: Abi adınız ne acaba sizin?
2: Sinan benim ismim.
0: Hüseyin. Sinan abi normal mi konuşuyor?
1: Hiç değil.
0: Bana hastalık oturdu galiba. Ben Sinan abiyi böyle duymaya başladım. Aa, ufak adamlar görüyorum.
1: 200 mezar diyor.
0: Ne diyor?
1: 200 mezar diyor.
0: Onlar gerçek miydi lan? Ben hayal gibi, halüsinasyon gibi duydum onları. Abi senlik bir şey. Oğlum benim ateşim çıktı ya.
2: Yok.
0: Lan tövbe yarabbim, beni yılan mı soktu? Ne oldu oğlum?
2: Abi Alanya'ya gelirsen beklerim. Canlı da gösterebilirim.
0: Hazır ölmüyorken diyorsun ya, canlı geldiğince. Tövbe abi, estağfurullah. Şu an var ya, yerimden kalksam gideceğim tek yer acil olur ya. Alanya'ya nasıl geleyim şu an?
1: Canlı neyi gösterecekmiş onu anlamadım.
0: Canlı neyi, mezar kazmayı mı göstereceğim bize canlı?
2: Hayır yani şu o işlemimiz bitti ama müzede sergilediğimiz iskeletler var.
0: Müzede sergilediğin iskeletler mi var?
1: Müze mi?
2: Evet.
0: Müze, Allah Allah. Bu onların da akrabası olmak ne değişik değil mi? İskelet. Yok. Böyle mesela, merhaba bak bu da benim dedem. Hani bayramda falan gelen var mı? Dedemi görmeye geldim diye. Tövbesi de olur.
2: Yok abi, böyle seni iyice benim ahiretimi yakma ya.
0: Ama öyle yani mesela, selamun aleyküm, müze açıldı mı? Evet, babaannemi göreceğim de ben.
1: Evet. Bayramdan bir gün önce ya, mezar ziyareti yapılır normalde.
0: Evet.
2: Böyle ilginç bir olay anlatabilirim.
0: Anlat abi, anlat. Nasıl olsa ben anlamıyorum, bugün hastayım ben. Anlat. Evet.
2: Şöyle bir durum olmuştu. Bir gün bir vatandaş geldi.
0: Evet.
2: İşte siz dedi kime sorduğunuzda kazıyorsunuz falan, bağırmıyor. Ya abi bak yani resmi her türlü izni alınmış bir şey bu.
0: Evet.
2: Yani ona göre çalışıyoruz falan gibisinden. İşte diğerleri aradı. İşte siz öyle sevdiniz, biz bu duruma müdahale ederdik, yapılmazdı falan gibisinden.
0: Beyefendi idare edin, hapşırıp geliyorum. İdare edin.
1: Evet, idare ediyor musunuz?
0: İyi ki konuş dedik ha. İyi ki idare et dedik yani. Yemin ederim var ya, yağmurlu havada su vermezsin adama. İyi ki idare et dedik yani.
2: Sağlık ne şahı.
0: Evet, geldi vatandaş. Ne yapıyorsunuz dedi.
2: Böyle bir durum oldu.

0: yine her zaman karşılaştığımız gibi beddualar falan. Ya abi dedik, bak biz bunu resmi yolla yapıyoruz falan. Neyse abi biraz daha söylendi.
1: Size gidiyordu. Mesela beddua falan nedir mesela? Lanet olsun federaller mi diyorlar, ne diyorlar?
0: Ya iki yakanız bir araya gelmesin, işte ahiretiniz yok. İşte...
1: E tişört giyersin. Dert ettiği şeye bak.
0: Yani. Ya, alternatif bir çözüm olabilir. Sonrasında abi giderken abi dedim ya sizin mezarı bir gösterebilir misin? Hı. Ya da kaç numaraydı falan gibisinden. Bir numara söyledi. Ben şimdi onu söylemeyeyim. 4 numara diyeyim. Hı. Sonra işte abi yani şöyle ilginç bir durum vardı. Biz kazdığımız mezarlara numara veriyorduk. Abi kafasına göre kazmış. Hı. Şey numara söylemiş. O kazdığımız 4 numaralı mezarda da kafatası yoktu.
1: Evet.
0: Şimdi abi böyle söylendi gidiyordu. Abi dedim bir bakar mısın? Senin dedim mezarın kafatası yok. Adam böyle başından aşağı kaynar sular döküldü. Abi dedim yani bir gelip gösterirseniz falan. Sonra kazılmayan bir mezarmış meğerse. Hı. Adam o bağıran çağıran adam bir şokla beraber gitti.
1: Özür dilerim abi, kadın mezar olunca ne oluyor ben anlamadım.
0: Ekstra bir durum yoktu. Sadece yanlış anlaşılma durumu oldu.
1: Hayır, yani kafatası yok, kadın yok. Mezarıymış dedin ya. Vallahi bilmediğim için soruyorum. Şey mi yani, kadın mezarında kafatası mı olmuyor anlamadım
0: hayır,
1: abi.
0: Hayır hayır, özellikle onda öyle bir durum yoktu. Yani abi kafasından bir numara söylemiş. Meğer bizim kazmadığımız bir mezarmış. Kazdığımız mezarda da kafatası yoktu. Biz de bu durumu anlamadığımız için sizin mezarda kafatası bulunmadı diye bir söylemde bulunduk.
1: Anladım.
0: Öyle bir ortalık karıştı. Abi de bağırıp çağırırken bir anda şok olup acaba bizim büyükler ne suç işledi, idam mı edildiler falan gibisinden herhalde bir düşünce kapattı.
1: Abi ben 3 dakika önce koptum konudan, biliyor musun? Ben.
0: Çok doğaldı abi, farkındayım.
1: Ben valla bak senin anlattığın gibi sana bir şey anlatmaya çalışacağım şimdi, tamam mı?
0: Bir yandan yoldayım, kusura bakma abi.
1: İşte Allah yoldan çıkartmasın, estağfurullah. Ama bak anlatıyorum şimdi. Hüseyin de dinliyor, sen de dinliyor. Bakayım anlayacak mısınız, tamam mı? Tamam mı?
2: Dinliyorum. Tamam
1: abi. Evet. Abi gün gidiyor işte kazıyor, bir tane adam geldi yine beddualar hakaretler filan. Ondan sonra 4 dedi. Biz gittik 4'e bak kadın çıktı.
0: Yok kadın değil, kafatası yok çıktı. Onu anlatmaya
1: çalışıyorum. Düşün işte, anlamıyorum yani ben. Ben anlamıyorum ya ama abi, işte ama ben anlamıyorum. Ya, ben
0: ne geldiyse bu olaylardan sonra geldi, konuşamıyoruz bile.
1: Abi hiç önemi yok, problem yok. Sen çok ağır beddualısın. Onun için okut kendini bir yerde.
0: Abi bana bir dua ediverseniz sevinirim.
1: Dualarım seninle. Sana bir adet milli takım tişörtü gönderiyorum.
0: Çok teşekkür ederim
1: abi. Rica ederim abi. Ne demek, bir dakika.
0: Alanya'ya yolun düşerse mutlaka beklerim.
1: Ya sence sana düşse de gelir miyim sence?
0: Abi illaki bir gün düşer.
1: Abi görüşürüz, kolay gelsin. Öpüyorum seni.
0: Teşekkür ederim.
1: Eyvallah. Teşekkürler abi. Sağ ol. Bay bay. Görüşürüz. Öyle anlatınca ben kadın mezarında kafatası olmuyor zannettim.
2: Ben adam mı çalmış kafatasını, ben onu anlamadım.
1: Oğlum bir daha aratma şimdi, ben zaten hiçbir şey anlamadım. Sen tamam, yine tamam. Adamı çalmışı falan anladın, kim bir şey olmuş ama. Adam resmen mumya filmini anlattı bize.
2: Hiç öyle bir şey yokmuş meğer.
1: Evet, Frankie, Doktor Frankenstein ya. Geziyor oralardan. Abi temiz bacak var işte. bunun kafası yok. Kafası yok abi, hafta içi gelir. Her sabah aynı kediyi otobüs durağında görüyorum. İlk başta komik gelmişti, bir süre sonra şüphelendim. Bir gün kediyi takip ettim. Kedi yaşlı bir adama kadar gitti. Meğer o garip kedi yaşlı adama yardım ediyormuş. Wow.
2: Aa
1: evet. Kediler normalde nankör derler ya kediler.
2: Yok.
1: Kedi ne inan? Ben de buna sanki üstüne kredi çekip ödemedi sanki. Ne nankör yani?
2: Adını yemek çıkarmışlar.
1: Yok, tamam etmiyor yani. İki tane mama için şey yapmıyor. Ne şey beni şey yapmıyor. Hani yapmıyor yani. Kedilerin uzaylı olmasından şüpheleniyorum mesajı çok kişi tarafından çok yazıldı, artık yazılmasın. Bence kediler uzaylı mı değil mi başka bir cismi bilmiyorum ama bununla kendi aralarında konuşuyorlar. Bence konuşuyorlar. Bilerek de şey yapmıyorlar böyle, işi böyle su üstüne çıkartmıyorlar. Çünkü konuştuğunu görürsek şimdi kirasıydı ondan
2: tabii,
1: sonra.
2: Tabii
1: tabii. Taksidiydi, zamıydı filan. Uğraşmasın diye. Bence şey de lan boşver, bizi böyle biliyorlar, böyle devam edelim diye. Ya da kediler içerisinde konuşurken yakalanan bence insana dönüşüyor. Ceza o. Belki de.
2: Beklerim, olur böyle bir şey yani.
1: Mahallede birdenbire türeyen tipler var, biliyor musun? Mesela 40 yıldır aynı mahalledeyim, bazen biriyle karşılaşıyor. Sordur abi nasılsın? Kimsiniz abi siz? Abi 15 yıldır buradayız ya falan. Hiç görmedim.
2: Kedi.
1: Abi sen her gün görüyoruz ya. Bence bunlar kedi. Bence. Evet. Dur bakayım. Zamansız ve sebepsiz nezaketten şüphelenirim.
2: Naif.
1: Sana şahane bir insansın diyen birinin arka cebinde ya ödenmemiş bir fatura vardır ya da ucu keskin bir hayal kırıklığı. Wow. Niye böyle Münir Özkul gibi konuştun bize? Okul dört duvar arasında değildir sevgili.
2: Duygusal saatleri herhalde.
1: Münir Özkul'un öyle raconları çok vardır biliyorsun.
2: Var, evet.
1: Sen mi büyüksün ben mi, ben ki Yaşar Usta filan. Ondan sonra babam sınıfını, koca babam sınıfını fırçalıyor filan böyle. Neredeydiniz? Uganda devlet başkanını karşılamaya gitti. Evet ben gönderdim diyor ya. Sana hayatımda en seyrettiğim bir şey, en, ben düşünce ne kadar hastayım cümle kuramıyorum. Hayatımda seyrettiğim en komik film sahnesini söyleyebilir miyim bence?
2: Tabii.
1: Kemal Sunal Tokatçı filmi.
2: Çok severim.
1: Kızı kaçıracak. Kızın yerine babası Alişen geçiyor ya.
2: Evet.
1: Alişen'i elinden tutup samanlığa götürdüğü sahne var ya. Orada Ali abinin yürüyüşü, Kemal Sunal'ın onu böyle samanlığa fırlatışı, fırlatınca böyle Ali abinin böyle eteğini falan kapatması. Bunu bugün lütfen eve gidince seyret o sahneyi.
2: Seyrederim. Ben filmi hepsini seyredeceğim hatta.
1: Tokatçı ya.
2: Çok nadide filmlerden.
1: En iyi Kemal Sunal filmini söyle bana.
2: Tokatçı.
1: Ben söyleyemem mesela yani. Bir hafta izin isterim
2: Tokatçı'nın
1: senden.
2: Tokatçı'nın bende yeri ayrıdır ama.
1: Niye oğlum?
2: Çocukken hep onun tekrarlarına denk gelirdim.
1: Tokatçı'nın.
2: Evet ve orada Şevket Altuğ'un da oyunculuğunu çok beğendiğim için.
1: Üçkağıtçı da çok iyi.
2: Üçkağıtçı da iyi ama yani.
1: Üçkağıtçı da çok
2: iyi. Hüsnü'ye var. Evet, yedi bela Hüsnü'de.
1: O, evet yedi bela Hüsnü'de. Onda da şey hani Mali'nin evine giriyorlar. Yanındakiler diyor ya böyle bir zenginlik nasıl olabilir ya. O da diyor ya hiç ama hiç tereddüt net be. Çalmıştır. Net. Çok net. Evet dur bakalım şuradan. Geçmiş olsun. Sağ olun efendim. Daha gelmedi. İnşallah gelmeden geçer. Şu an böyle ateşin başımda. Burnum akıyor. Hapşırıyorum ufaktan. Boğazımda bir yanma var. Ufak ufak adamlar görüyorum.
2: Daha gelmedi ama.
1: Daha gelmedi evet. Adamları görüyorum sadece hareketsizler. Hareket ederlerse sıkıntı veda eder eve giderim. Evet şöyle hadi bakalım. Eşimin şeytanla anlaşması olduğundan şüpheleniyorum.
2: Aa.
1: Öyle filmler var biliyorsun. Şeytana ruhunu satar mısın?
2: Ya.
1: Bir de yani.
2: Yani bir de evet.
1: Bunu bir de yani ne bunun karşılığı şeytana ruhunu satar mısın? Tabii canım yani gramı $1000. Ruhu neyle mesela? Metreyle mi satıyorsun, gramla mı satıyorsun ruhu?
2: Bilmiyorum. Litre de olabilir.
1: Litre de olabilir. Evet. Doğru diyor. Bak çocuk. Farklı bakış açısı işte. Evet. Şuradan. Ben herkesten şüpheleniyorum demiş efendim birisi. Ben de.
2: İşte kral.
1: Evet. Kral. Sonra dur bakayım. Şuradan. Durduk yere bana bir mesaj geldi şu an. Telefonuma.
2: Kimden?
1: Bilmiyorum. Kayıtta değil. Bakalım beraber.
2: Hadi bakalım.
1: Hemen bakalım. Şöyle. Hemen bakıyorum.
2: Kötüyse ifşalayalım.
1: Dur dur bakıyorum. Dinlemiş, dinleyen birisidir yüksek ihtimalle. Hemen bakıyorum. Evet. Şöyle. Evet. Abi merhaba. İzmir Ege Üniversitesi'nden Batu ben. Üniversiteye geldiğinde tanışmıştık. Elimde bir telefon şakası malzemesi. Oo Batu. Elimde bir telefon şakası malzemeye bakalım mı?
2: Bakalım.
1: Bakalım dur. Eniştem bir araba aldı, araba çalıntı çıktı. Eniştemin çevirmede arabayı altından almışlar. Ararsan detayları anlatayım abi. Batucuğum yüksek ihtimal dinliyorsun şu an. Yani inşallah temennim bu, dinliyorsundur inşallah. Yani 0530 280 çift 0 çift 0 0530 280 çift 0 çift 0 ne olur WhatsApp hattına yazman gerekir. Hukuken kanunen benim elimde o WhatsApp numarasına başvurduğuna dair bir şey lazım. Bu bir. İkincisi enişten çalıntı araba almış.
2: Altından almışlar arabayı.
1: Yani ben şimdi yani ama detayları ararsan anlatırım demiş. Peki Batucuğum sen yaz oraya bakacağız. Evet şuradan şöyle. Bütün filmleri süperdir Kemal Sunal'ın demiş. Tabii canım. Şimdi birini söylesem biri aklımda kalıyor. Diyorum ya ben evet. Bir hafta süre isterim. Bir hafta sonra da gelip net cevap veremeyebilirim. Tokatçı desem Üçkağıtçı var. Üçkağıtçı desem Kibar Feyzo var.
2: Tabii.
1: Anladın mı? O desem Yedi Bela Üstü var. Öbürküsü desem babanın oğlu Kemal var. Yani var da var abi adamda. Abi 2022 Ocak podcast'ten direkt canlı yayına geldim. Sana sormak istediklerim var. 2022'den hadi bakalım. O zamanlar araç tanıtım videoları yapmışsın ama videolar şu an YouTube kanalında neden yok? Bir iki tanesi var geri kalanları kaldırdık. Onlar söyleme sahip sponsorlu içerikti. Vakti kadar. Hani özür dileyerek o paraya o kadar. Yani. Bir iki tanesi var ama. Sonra Geçmiş olsun Serdar. Akşamları serin oluyor. Bu ara motorda üşüttüğünden şüpheleniyorum. Yo, ben mesela çantayla geziyorum. Şey gibi, müteahhit gibi çantam var devamlı artık. Çantamın içinde mont var. Gece giderken gocuğumu giyeceğim mesela.
2: Evet.
1: Dün ilk defa arabanın yanına gittim.
2: Gördün, artık kavuştunuz mu?
1: Çalıştırdım. Yemek yiyecektim. Dedim ki motoru park edeyim, arabayla çıkayım. Arabayla dedi. Hem yani 3 aydır falan kıpırdamıyor herhalde. 2 ayın üstü.
2: Evet.
1: 2 ayın üstü kıpırdamıyor. Çalıştırdım. Bir sıkıntı yok. Çıktım. Yemeğe onunla gittim. Geldim. Tekrar park ettim. Motor aldım. Hayata devam ediyorum. Yani nedir diye gittim. Her yer yine kedi patisi falan tabii. Her yer.
2: Özlemiş misin?
1: Özlemişim de kediler benim arabayı dişi kedi zannetmişler. O biraz problem. Bak, kedi değil, dişi kedi zannetmişler.
2: Ha, sadece pati izi diyorsun.
1: Bir koku. Hani şu an arabayı satsam 500 bin lira değeri düşer kokudan. Biraz önce bir yolcumdan 200 lira aldım. Sahte olup olmadığından şüpheleniyorum. Şöyle bir olay varmış, biliyor musun? Ben onu duydum, bilmiyorum. Değerli dinleyenler, bu hikayeyle alakalı başından bir şey geçmiş olan ya da emniyet teşkilatımızdan, hani kolluk kuvvetlerimizden, jandarmamızdan, polisimizden, adliyemizden, işte savcılarımızdan, hakimlerimizden dinleyen varsa, birkaç hikaye duydum bununla alakalı. Yani birebir ama yaşayan birine denk gelmedim. Mesela adamın üstünde sahte para çıkıyor. Mesela sen,
2: evet,
1: bir yerden sahte para almışsın. Alışveriş yaparken diyorlar ki sana bu para sahte diyorlar. Polisi arıyorlar. Polis gelip direkt seni alıyor mesela. Ama hiç haberin yok. Böyle Allah bir şey olabilir Allah. Mi?
2: Ha, böyle ya bir şey olabilir mi? Belki. Yani nereden aldığını sorgulamak için polis bunu şuradan aldım. Belki yerini bulacaklar.
1: Bilemezsin ki. Mesela düşün şimdi. Ben mesela asla bilemem. De ki cebinde 5 tane 50 lira var. 5 tane 50 lira. Gittim bir yere verdin. 50 liralardan bir tanesi sahte. Bunu nereden aldın? Bilemem ki.
2: Bilemem. Evet.
1: Vallahi bilemem. Ben bilemem ko yani.
2: Ya bazen ATM'yi de kandırıyor olabilirler.
1: Öyle de hurafe var. Diyor ki abi ATM sahte para verdi ya filan.
2: Araya 50 lirayı araya sıkıştırmış olabilir. Belki ATM'de yemiştir yani.
1: Olabilir mi?
2: Bilmiyorum, olabilir belki.
1: Bence olmaz canım, ATM'de yemesin ya. ATM kim oğlum? Adı Rıza mı ATM'nin yani?
2: Ya belli olmaz. Kul yapımı yani.
1: Hı?
2: Kul yapımı.
1: Kul yapımı.
2: Tabii.
1: Tabii. Evet. Sonra.
2: Eskiden yırtık paraları böyle biz Merkez Bankası'na gidip değiştiriyorduk.
1: Yırtık paraları. Sen hiç öyle bir şey yaptın mı?
2: Yaptım.
1: Ciddi misin?
2: Tabii.
1: Allah Allah.
2: Tabii tabii, yaptım onu. Yırtık, eski parayı götürdüm Merkez Bankası'na.
1: Şey de mesela eski paraları da, evet mesela hani milyardan milyona geçildiği zaman da.
2: Ha, evet edildi. Onu yaptığımı hatırlamıyorum ama yırtık paraları yapmıştım çoktur yani.
1: Peki.
2: Bizde direkt Merkez Bankası vardı çünkü.
1: Bu eski para yeni para hikayesini hiç anlam veremiyorum zaten. Adam şey diyor mesela. Abi ne yaptın? İyi, abi buna 10 milyon verdim. Abi yeni para mı eski para? Lan ya oğlum 20 sene olmuş lan.
2: Evet ya, ben çocuktum o
1: zaman. Ne yenisi ne eskisi ya? Ne anlatıyorsun ya? Şey diyen oluyor mesela. Abi bunu 30 milyar verdik buna. Lan 30 milyar ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun ya?
2: Ne paralar dönüyor.
1: Dur bakalım. Şimdi şöyle. Dur bakalım. Çöpçüler Kralı izleyin mutlaka demiş tabii. Serdar merhaba. İzle ne zaman çıkacaksın acaba demiş efendim. Ben buradayım efendim, ben fakirlerin izni bitsin diye bekliyorum. Hani bir aksilik olmazsa bu ay buradayım. Ağustos'ta da hani şöyle bir şey, kesin bir şey yok. Kafamdaki düşünce sadece. Hani yazılı bir izinim, öyle bir talebim yok şu anda. Sadece kafamdaki şey, fikir. 10 Ağustos, 17 Ağustos falan gibi çıkarırım diye düşünüyorum. Diye düşünüyorum, bilmiyorum ama. Yani çıkmaya da bilirim, bilmiyorum ama çıkarsam o tacir yani... Bu ay içerisinde çıkmam herhalde. Bu ay kaçı? Zaten 13'te. Bitmiş oğlum zaten. Temmuz
2: bitti,
1: bitmiş.
2: Bitti.
1: Temmuz bitti. Bu ay içinde çıkmam herhalde diye düşünüyorum. Değerli dinleyen. Beni galiba dövecekler. Birkaç kişi çok soruyor. Hani ne zaman evet, izne çıkıyorsun?
2: Çıkışını bekliyorlar. Bence evet. Nereye gideceğini söyleme.
1: Şimdi nereye gideyim abi? Her yer dolu, görmüyor musun? İstanbul'da bugün trafik %58'di ya. İstanbul. Bütün fakirler kredi çekti, tatile gitti hepsi.
2: Dönüşlerini bekliyorsun.
1: Evet. Tanıdığım bütün fakirler. Bütün fakir radyocular, bütün... Hepsi tatilde. Hepsi. Şimdi hepsi jet skiden fotoğraf paylaşacak. Evet. 1000 lira verip 3 dakika bindikleri jet skiden fotoğraflar paylaşılacak şimdi böyle. Sanki her yaz sanki devamlı jet skiyle evet. Geziyor böyle.
2: Bir de fotoğrafa ayrı para veriyorlar.
1: Gündüz yayında da söyledim. Hani bazı şey diyor ya mesela, abi ben jet skiye bayılıyorum ya. Yani yazları jet ski kullanıyorum filan. Kardeş, evinin yalının falan önünde jet ski vardır. Binersin gidersin, kafana göre takılırsın. Bu tamam, eyvallah. Ama hani bir haftalık tatile gidiyorsun, iki kere jet ski'ye binmişsin. Bayılıyorum abi jet ski. O bayılma olmuyor. O bayılma olmuyor. Yalnız harbiden dediğin doğru. Bu aylardaki tam fakir tatili, her yer dolu demiş efendim. E, dolu tabii canım. Tabii, dolu. Tabii. Her yer dolu.
2: Daha fakirler var. İzni olmayanlar var mesela.
1: Sen.
2: Tabii.
1: Zenginler için günlerdir söylüyorum. İki türlü tatil şeyi var. Zamanı var. İki türlü. Bir, Haziran bile gelmeden. Haziran'dan bir önceki ay ne ya, kafa gitti benim.
2: Mayıs.
1: Mayıs, Haziran. Evet. Mayıs'ın sonunda gider bunlar. Eylül sonunda gelirler.
2: O tatil değil ki.
1: O oğlum, o çok ultra zengin tatil.
2: O yaşam biçimi yani.
1: O ultra zengin tatili. Mesela şey derler mesela. Aa, CEO'muz tatilde Eylül gibi gelecek. Hiç bunu duymadın mı?
2: Duydum.
1: Evet. Ya patronumuz şeyde Göcek'te şeyde yatında Eylül gibi falan gelir ancak. Bu zengin. Bu zengin de değil. Zengin oğlu zengin, zengin, zengin, zengin oğlu zengin. Bu öyle, bu ultra zengin. Normal benim senin gibi zenginler, onlar da böyle Ağustos'un sonu gibi Eylül'e kadar çıkabilirler.
2: Aa, böyle miymiş bu?
1: Tabii.
2: Ben Ağustos'un hep öyle son... yapıyorum. Ben zenginim o zaman.
1: Öyle ya, Ağustos'un sonu gibi Eylül'e kadar çıkabilirler. Mesela İstanbul gece hayatının günü vardır. Fakirler cumartesi çıkar.
2: Evet.
1: İşi bilen hiç, İstanbul'da işi bilen hiç kimse cumartesi gecesi dışarı çıkmaz sevgili dinleyenler. Evet. Hangi iki gün çıkılacağını söylemeyeyim de biz zenginler azıcık rahat edelim, her yer fakir kokmasın.
2: Bulurlar belki o günü.
1: Ne?
2: Deneye deneye bulurlar belki.
1: Yok. İstanbul'da cumartesi gecesi dışarı çıkılır mı ya?
2: Çok kaos.
1: Yok yani hiç.
2: Gece hayatım yok ama biliyorum.
1: Kokuyor. Her yer kokuyor zaten. Kokuyor yani. Evet. Şuradan şöyle. Ha, Ağustos'un 10'unda mı geçen 17'sinde ben sana göre izni ayarlayacağım demiş. Ama bana böyle ne olur büyük sorumluluklar vermeyin sevgili dinleyenler. Ne bileyim, bilmiyorum işte. Şu an planlı bir şey yok. Sadece kafamdaki düşünce o. O kadar. Sadece. Evet. Dur bakayım. Abi yalnız yaz tatili paranın katili demiş efendim. Katılıyor musun? Paranın tatili mi?
2: Yani yalnızsa... Yok, ben... Bazı insanlar yalnız hiçbir şey yapamazlar. Hı. Ben buna katılmıyorum. Mesela ben yalnız kahve içerim, yemek yerim, sinemaya giderim, tiyatroya giderim. Ve bundan keyif alırım yani.
1: Anlıyorum. İşte yalnız... fakir tatili onlar da bir fakir aktif. Oo, Yusuf abi dinliyormuş bizi. Salkano'dan Yusuf abi. Böyle deyince de Salkan. Salkano'nun sahibi Yusuf abi dinliyormuş bizi. Öyle Salkano'dan Yusuf abi deyince de Salkano nereden? Sevkiyat'tan Yusuf abi dinliyormuş bizi. Oradan da dinliyorlar. Eyvallah da. Scooter videoları çekeceğim. Onun için Yusuf abi şimdi şey yapıyor. Bakın malına sahip çıkıyor. Radyoyu dinliyor şu an. Şu an. Abi nereye gitsen bu motordan bana da alalım diyorlar. Ben de artistik olsun diye kim bana da alalım dese şeyi arıyorum. Yusuf abiyi arıyorum. Gece 3, 5, sabah 6 filan yani. Ne demiş? Eşim diyor ki canlı konuşan radyo programcısı var mı? Yok. Biz şey. Yenge merhaba. Sahibinin sesi versiyon 1.0 ben. Ben öyleyim. Motorla en uzak nereye gittin?
2: En uzak.
1: Evet.
2: Düşünüyorum şu an.
1: Hı. Ben günde 150-200 kilometre yapıyorum. Yusuf abi bile inanmıyor bazen.
2: Ben şahidim.
1: 150-200 kilometre
2: yapıyorum. Yok, ona şeyim yok. Ben Tuzla'ya falan gitmişimdir.
1: Tuzla'ya mı?
2: Tuzla.
1: Ben en uzak nereye gittim? Şile'ye gittim ben. Hmm. Şile'ye gittim. Daha da gidecektim oradan. Kefkene mefkene falan çıkacaktım. Çocuklar şey dedi. Oğlum bizim motor gitmez, dönelim dedi. Bunu diyen adamların da motorlar 250'lik falan. Ben 125'lik motor kullanıyorum. Özür dilerim 125'lik motor kullandığım için. Çünkü linç yedim. Herkeste 1100'lük 1200'lük makine varmış demek ki. Yalnız şeye karşıyım. Yani bünyeye göre alınmalı. Mesela benim böyle arkadaşlarım var. At hırsızı gibi. Oturuyoruz bir yerde diyor. Ben eve gidiyorum diyor. Bir biniyor 50'lik motor. Ya at hırsızıysan 50'lik alma. Alma abicim. Alma. 110 kilosun, sonra diyor ki abi 50'lik motor gitmiyor. Lan nasıl gitsin, can çekişiyor altında.
2: Abi bunu daha 2 gün önce cuma günü Selahattin abiyle yaptık bunun. Dedi ki ben de motor alacağım. Ne alacaksın? 50'lik alacağım diyor.
1: Selahattin'e aldığın 50'lik 3 gün sonra şey yani mesela kabrine gideriz Selahattin şey motorun.
2: Ya buna inanıyor bir de.
1: Benim arkadaşım da var 50'lik. 100 kilo falan, 100 kilo 103 kilo falan çocuk. Nasıl, memnun musun dedim. Abi memnunum da sollamalarda atik değil ya dedi.
2: Hadi ya.
1: Yani vallahi öyle dedi. Abi memnunum da sollamalarda falan hiç atik değil ya dedi.
2: koşup kendi sollasa daha hızlı sollayabilir yani.
1: Öyle dedi yani. Bir günde 1300 kilometre yol yaptım demiş efendim. Yapılır canım, hiç. Hiç şey yok. Bak bizim Cem Aslan da motorcu, onda binlik makine var galiba.
2: Onunki çok büyük.
1: Döneminde onda 1100'lük araba vardı döneminde. Motor vardı döneminde. Sakarya'dan geliyoruz. Ama bu anlattığım çok eski tarih sevgili dinleyenler. Çok çok çok çok çok eski tarih. Yani geriye dönük bakılsa kamera kayıtlarında bile yoktur. Hani bir ceza kesilemez, çok eski tarih. Anlatayım da çok eski. Neyse ben anlatmayayım, boş ver şimdi, boş.
2: O da ağır motorcu ama.
1: Cem abi motora bindiği zaman neye benziyor biliyor musun?
2: Neye benziyor?
1: Böyle hani tarlayı satmaya giden. Anladın mı? Hani o Cem abi ne haber? Allah razı olsun, tarlaya müşteri gelmiyor, ona gideyim de bir bakayım derler ya falan böyle. O ama uzun yola falan gidiyor.
2: Gidiyor.
1: Değil mi?
2: Motoru gidiyor zaten yani.
1: O evet, o uzun yola falan gidiyor. Evet. Ben de 125'lik motor kullanıyorum demiş. Sendeki motorun aynısından aldım ama vitesli, kullanamıyorum. Vitesli de debriyaj yok.
2: Evet.
1: Bak sen, bendeki motorun aynısından almış.
2: Ben denedim.
1: Gayet. Sen kullandın değil mi benim?
2: Kullandım.
1: Evet. Debriyaj yok ama. Evet. Aynısından mı aldın? Gelsene, ben şey bir yerde hani böyle aynı marka aynı model arabalar, motorlar falan toplanıyor yani. Ben çok özeniyorum onlara. Evet. 20'li yaşlarda falan da çok özendim. Evet. Hani çok aradım mesela. Dedim ki ulan aynı marka araba bir yerlerde toplanalım falan diye, ama o tarihte benden başka kimse de 360 Modena yoktu. Hani toplanamadık çok.
2: Şu an onu yapan bir İtalyan markasının grupları var.
1: Var
2: onlar
1: mı?
2: Onlar beraber geziyorlar, flörtleşiyorlar.
1: Yok şimdi o tarihteydi o. Şimdi
2: şimdi öyleler.
1: Ben pick-up kullanıyorum. Benim pick-up'ı almadılar mesela. Oynanmış istiyor onlar. Benimki fabrikasyon çıktığı gibi. Bundan önceki büyüktü benim. Hmm. Bu şimdi şey... Adamlarla konuştuk, dedim bir yere giderseniz bana da haber ver. Sen kalırsın moruk, sen oynamamışsın arabayla dedi. Evet, öbürkülere bak, hepsi dozer gibi olmuş.
2: Ama sizinkiler şey, biraz daha çok erkek erkek bir ortam.
1: Ne gibi?
2: Pick up falan. Bu motor daha böyle.
1: Yo, arkayı açınca gayet şey yani.
2: Kalabilecek yeriniz var yani.
1: Kızları görüyorum böyle pembe pembe motorla cadde bostandan böyle dondurmacıdan çıkarken böyle. Gidiyorlar.
2: 10 kilometre hızla, evet.
1: Dediğim gibi sevgili dinleyenler, hani çam gibiyseniz 50'lik motor almayı üzer sizi.
2: Üzer bence ya. De gerek yok.
1: Ha. Cem abinin aynısı, üniversite yıllarında erkek arkadaşımla sabah dinliyoruz. Kapat şunu, bu adam ne konuşuyor anlamıyorum demiş. Bunu bana niye yazdınız, ben anlamadım ki şunu. Ben anlamadım, sen anladın mı?
2: Ben de anlamadım.
1: Dur bir şarkı çalayım.

0: Peki arabayla en uzak nereye gittin?
1: Ben otobüsle Avrupa'yı gezdim.
0: Otobüsle?
1: Otobüsle.
0: Nereye gezdin Avrupa?
1: 25 şehir, 13-14 ülke falan. Yani buradan Kapıkule'den...
0: Sadece camdan baktınız öyle. Aa bak İtalya ne güzel ha. Fransa'ya yani. Geldik lan.
1: Yani buradan Kapıkule'den çıktık. Hı. Romanya, Bükreş, tabii Sofya öncesinde. Almanya, Berlin, Münih.
0: Otobüsle.
1: Viyana, tabii otobüsle. Ama konakladık yani.
0: Derdin
1: yani.
0: Neydi oğlum?
1: Tur, Avrupa turu.
0: O nasıl tur lan, sinir şeyi gibi, yüklemesi gibi?
1: Yani şöyle... İki gün konakladık tabii gittiğimiz yerde.
0: O tur değil ki, tur dediğim bir yerin etrafında da bir tur atayım dersin mesela. Bu böyle değil, devamlı gidiyorsun bunda.
1: Durmadan gittik tabii, evet.
0: Durmadan.
1: Tabii.
0: Anlıyorum kardeşim.
1: Güzeldi ama yani. En çok kilometreyi o zaman yapmışımdır.
0: Kendin böyle kullanarak nereye gittiğinizi? Yani
1: kendim kullanarak.
0: Yani hevesin kırılmasın diye bölmedim. Asıl soru oydu. Sen baktın bana, abi Avrupa'ya gittim oradan.
1: Ben karayolunu duyunca tabii. İstanbul, Gaziantep.
0: En uzak köye gittim, memlekete.
1: Ne memlekete?
0: Sizin köyde yer var mı ya?
1: Köyde yer.
0: Böyle ev mev falan var mı?
1: Yok.
0: Yok.
1: Şehirde bizim merkez.
0: Köy var mı?
1: Köy var gibi. Ama çok kimse yok yani.
0: Abi. Antep deyince çok böyle içim acıyor benim. Konuşmuştuk daha önce seninle. Ben depremde Antep'te görevliydim.
1: Evet.
0: Antep'te değil. Özür dilerim. Önce Antep'e gittim, oradan kiliseye.
1: Kilise gittim.
0: Yok ya, kilise değil. Özür dilerim ya. Oğlum çok kafam karıştırdım benim. Islahiye.
1: Antep'in ilçesi.
0: Islahiye'de, evet. İslahiye.
1: İslahiye.
0: Mesela Nurdağ'ında beni çok dinlerler. Selam ederim Antep Nurdağ'ına. Ben Nurdağ adını duyduğum zaman önce bir yutkunurum, ondan sonra bir böyle bir şu an olduğu gibi oluyor Nurdağ.
1: Evet.
0: Nurdağ. Altın Özü Köyü, Altın Üzüm Köyü, Altın Özü Köyü filan. Beni bölgeden dinleyen, tabii etkilenen bütün illerimize... selam ederim de, hani biz o tarihlerde Antep'te olduğumuz için, özellikle Antep'ten şu anda dinleyen herkese ayrı bir selam ederim. Herkese selam. Sen hani hatırlatmak gibi olmasın da kardeşim, deprem anında neredeydin?
1: Ben İstanbul'daydım.
0: İstanbul'da mıydın?
1: Ama deprem anında o an uyandım. Çünkü annemle konuşuyordum. Annem de yanlışlıkla beni aradı. Hı. Ve ona şahit oldum. Kötü bir andı. Benim kardeşim de Kahramanmaraş'taydı o zaman. Hı. Orada doktorda, acilde. Ondan duyduklarım, ailemin yanına gitmeye çalışmam falan zor zamanlardı.
0: Tabii çok zor.
1: Evet.
0: Hazır depreminin adı geçmişken hatırlatmak gibi olmasın dedik ama bir şeyi hatırlatalım. Hatta şöyle yapalım. Sizce neyi hatırlatacağım? Bunu bana ilk doğru yazan dinleyicimize Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtü armağan ediyoruz. Hüseyin de böylelikle raconu öğrenmiş olsun. Buyursunlar. 0536 901 8902. Sizce neyi hatırlatacağım? Buyurun bakalım. 536 901 8902. Evet, mesajlar geldi. İşte bizim dinleyicimiz. İlk mesajı işaretliyor. İlk dedik çünkü. İlkini işaretledim. Ercan Bey galiba. Bak oradan, tamam mı?
1: Hemen alıyorum.
0: Tamam. Hemen. Kendisi aransın yarın gün içerisinde. Bilgileri alınsın.
1: Tabii ki.
0: Bir adet Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtü gönderilsin. Tamam mı?
1: Tamamdır.
0: Deprem çantası. Biz gerçi bunun adını değiştirdik. Artık afet çantası diyoruz. Maalesef efendim, ne yazık ki afet dediğimiz felaketin yangınını, toprak kaymasını, depremini, su basmasını yaşıyoruz yani bir şekilde. Yaşıyoruz. Bu sebeple artık ona hani ağzımız alışıyor ufak ufak. Afet çantası diyoruz ama deprem çantası da kabuldür tabii. Afet çantası. Allah lazım etmesin ama bazı şeyler insana hayatta bir kere lazım olur. O da o an. O an. Şu zamana kadar deprem çantasıyla alakalı çok konuştuk. İçinde neler olmalı, neler olmamalı. Sizle beraber oluşturduk. Beni dışarıdaki yayınlara davet eden, beni programlarına davet edenlere benim tek şartım oluyor. Para pul yok, gerek yok. Bir tane de olsa o programı dinleyen ya da izleyen kişilere hani bir olur, on olur, yüz olur, ben bunu bilmem. Bir tane de olsa deprem çantası, afet çantası armağan edeceğiz. Tamam mı diyorum? Tamam diyorlar, ayarlıyorlar. Diyorlar ki 10 tane vereceğiz, 20 tane vereceğiz. İşte gitmiş olduğum yayını buradan duyuruyorum. Bazen başka yayınlara, başka radyolara, televizyonlara konuk çağırıyorlar. Böyle yapıyoruz artık. Birazcık dikkat çekmek istiyorum konuya. Deprem çantası. Çok konuştuk konuyla alakalı. Sadece deprem çantasının nereye konulmasıyla alakalı konuşmalar yapmadık yayında. O da çünkü çok büyük problem. Çok büyük sorumluluk. Ben sana deprem çantasını ne oraya koy derim, ne buraya koy derim, ne şuraya koy derim, ne de şuraya koysunlar, buraya koysunlar diye yazılan mesajları okurum. Ama bir deprem çantası, iki deprem çantası, üç deprem çantası, bu tamamen sizin kararınıza kalmış. Lütfen bir şekilde hazır ediniz sevgili dinleyenlerim. Lütfen.

0: Şarkı ne güzel değil mi? Alttan alttan bak.
1: Çok güzel.
0: Bak bak. Serdar abinin şarkılarında ben bazı şarkıları söylerken Serdar abinin işi var. Stüdyodan çık. Baba işim var, şunu da söyleyelim hadi bak dışarıda bekliyorlar falan. Hani bazı şarkılarında böyle bir hava seziyorum ben.
1: Bak, evet var.
0: Bu da öyle mesela, hadi çal giderken kapımı, nefes aldığım sürece seninim diyor ya. Bu ses tonuyla mı söylenir Hüseyin?
1: Değil.
0: Hani mesela,
1: değil.
0: Hadi çal giderken kapımı, nefes aldığım süre seninim. Bu. Baksana adam bağırıyor falan bir şeyler. Bir de şey var Serdar'a, bak o şarkısı da öyle onu. Bu arada Serdar Ortaç'ı çok seviyoruz ha. Hani sözüm ona gidiyorsa şu an bizzat ben selam ederim. Birileri iletecekse selamlar olsun abi. Selam ederiz abi. Şey var bir de. Karşıma bir daha çıkma sakın. Bir insana karşıma bir daha çıkma sakını bu tonda mı söylersin?
1: Asla.
0: Bence bu asrın hatası olur. Kendime iyi ben mi? Hani ben mesela sana karşıma bir daha çıkma desem bunu öyle bir söylerim ki zaten çıkmazsın bir daha.
1: Evet.
0: Yani. Yani. Hareketli ayrılık şarkıları var.
1: Aslında öyle. Serdar Ortaç da öyle yapıyor genellikle.
0: Demet Akalın. Bu Demet işte Akalın. Zirvedir moruk.
1: Tabii.
0: Bu işte zirvedir Demet Akalın. Hani ayrılık şarkısı mesela Demet Akalın bazı böyle hareketli şarkılarını al slow oku burada salya sümüğü ağlarız yani. Her yerimizden yaşlar akar.
1: Doğru.
0: Mesela bir tane örnek verelim, hangisi? Şimdi öyle dedikten sonra da Demet Akalın'la aramız iyi, onun için onun şarkılarını örnek verelim.
1: Affedersin olabilir.
0: Kalbini mi kırdım af, yüzünü bile görmek yok, o şey değil
1: çok
0: ki o.
1: Şey.
0: O şey gibi mesela, bu gece kulüpte keyfim yerinde arasan da seni duymuyorum. Demet Akalın bir şarkısını söyle, ama böyle slow söylenince acıklı olacak bir
1: yani
0: şarkı.
1: Yani çok çanta olur mu acaba?
0: Demet Akalın için bu işte zirve deyip bir şarkı bile örnek veremememiz.
1: Slow şarkıları geliyor aklıma.
0: Söyle.
1: Slow şarkısı geliyor ama normal değil.
0: Şey mesela altın çamura düşse, evli mutlu çocuklu.
1: Ama o da şey affedersin gibi.
0: Altın çamura düşse şey mi?
1: Çantaya bu... bakalım.
0: Çanta mı?
1: Çantaya bakalım.
0: Allah Allah.
1: Olabilir.
0: Çanta. Biri şey yazmıştı. Bu beyefendi kim Adem'le? Elinde çayla yazmış bunu. Bu beyefendi kim?
1: Afiyet olsun.
0: Sir Iceland's Tea.
1: Adem'e güncelleme geldi. Ben oldum falan.
0: Adem'e şey yaptık, kabını değiştirdik. Telefon kabı ne enteresan bir şey değil mi?
1: Bence çok değişik.
0: Bir takıyorsun, telefon o oluyor.
1: Ben canım sıkılınca değiştiriyorum ve kendim yeni bir şey yapmış gibi hissediyorum.
0: Telefon kabı da demek gibi, yumurta kabı demek gibi.
1: Böyle. Kılıf.
0: Kılıf.
1: Kılıf da çok şaşalı geliyor.
0: Bilmiyorum kılıf olma. Arkadaşım babası şapkaya kılıf der. Şu kılıf versen takayım kafama filan. Benim arkadaşlarımın bazı arkadaşlarımla babaları yüzünden görüşüyorum. Ama o çok eğlenceli adamlar çünkü.
1: Yoksa kendisiyle görüşmem diyorsun.
0: Bak bir bayramda yakın bir bayram. Arkadaşına öyle gittim. Babası böyle koltukta oturuyor, tamam mı? Böyle oturuyor. Böyle oturuyor mesela. Hiç konuşmuyor. Hiç mesela. Merhaba İhsan amca falan. Böyle kafasıyla cevap verdi sadece. Oğlu da arkadaşım bu içeriye gitti. İşte amca bir şey mi var diyor. Cevap vermiyor, tamam mı? Oğlu geldi işte, dedi ki gel balkona çıkalım falan. Balkona çık. Ne oldu oğlum babanla, hayırdır tartışma mı oldu? Şimdi bir yere misafirliğe gittiğin zaman birinin suratı asıksa da adam kötü oluyor yani.
1: Tabii.
0: No, vallahi bir şey yok sabahtan beri dedi, soruyoruz dedi. Onun dedi canı dedi bir şey dedi, sıkılmıştır yani dedi. Yine dedi sıkılmıştır dedi. Neyse çocuk ondan sonra içeriye gitti. İşte amca bak balkona geldi böyle yaptı, dedi ki haftaya yazlığa gidecektik. Gidemeyeceğiz. Bir hafta morali bozuk numarası yapacağım ki o gün bana kızmasınlar. Bir hafta dedi. Bir şeye dedi canı sıkılmış gibi davranacağım ki önümüzdeki hafta geleceğim tek cümleyle. Yazlığa gidemiyoruz. Görüyor musun bak?
1: Vay be.
0: Bak altyapıyı görüyor. Bir hafta morali bozuk numarası yapacak.
1: Tabii canım, yılların babası.
0: Tabii. Ama o tarihten sonra İhsan amca bakış açım değişti. Bana ne haber dese cevap vermem. Yani o hiç... Bilgisayar oyunları ile alakalı ne düşünüyorsunuz? Hiç anınız var mı? Bu yeni galiba. Yazan galiba
1: bence
0: yeni.
1: Bence de yeni, evet. Bilgisayar galiba oyunları yeni. Dediğine göre.
0: Dinle moruk. Çıkartırsın. Bilgisayar onun dediği şey ne? Böyle bilgisayarda mouse klavye oynanan şeyler galiba değil mi?
1: Öyle öyle bir şeydir herhalde. Mayın tarlası falan mı acaba?
0: Hiç bilmem ki bilgisayar oyunu nedir ya, bilgisayar oyunu. Koskoca adamsınız abi, ne işiniz var bilgisayarlı oyunla? Değil mi? Öyle oyun konsolunda falan oyun oynayanları görüyorum mesela. Koskoca adamsınız kardeşim, ne işiniz var ya? Yani. Gidin işe yarar bir şeyler yapın. Bana denilenleri söylüyorum. Evet. Dur bakalım. Şuradan. Şöyle. Başka? Demet Akalın şarkısı söyleyen bir dayı vardı demiş efendim. Hatırlıyor musun?
1: Hatırlıyorum.
0: Aşkın açamadı kapı, kanatlanıp uçamadı. Winamp'ın yenisini indirdin mi?
1: Yok.
0: Ben indireceğim sadece şey sesi için. Eskiden Winamp kullanıyor muydun?
1: Kullanıyordum.
0: Şeyi hatırlıyor musun? Winamp, Winamp, Renny Game, Insan Sanı Game. Hatırlıyor musun bunu?
1: Hatırlıyorum.
0: Demosu vardı onun, değil mi?
1: Çok güzel. Bir onu hatırlıyorum, bir de şey vardı.
0: Ne?
1: The Game.
0: EA Sports. O değil mi?
1: Evet, The Game.
0: İşte sen de daha yenisin, onun için bilmiyorsun. Onu seslendiren kim Türkiye'de?
1: Kim?
0: Kim?
1: Kim?
0: EA Sports. Kim?
1: Aa, Serdar Gökalp.
0: Ya. Çocuğu yemeyelim. Moruk, bu kim ya?
1: Kim?
0: Ali Güven.
1: Ali Güven.
0: Ali Bey'in kendisinin haberi var mı böyle bir şarkısı olduğunda?
1: Unutmuş olabilir.
0: Var mı? Öyle demeyin Serdar Bey. Ben günde bir saat falan oyun oynuyorum yazmış birisi. Ya abim, gözünü seveyim. Şimdi ben sana 20 senemi nasıl anlatayım ya? Şu an tır simülasyonu oynuyorum. Oyuna mod yaparak radyo ekledik, sizi dinliyoruz yazmış. Eyvallah, demin dediğim şeyleri inşallah ciddiye almazsınız. Bu dünyada iki şey var benim akıl sağlığımı koruyan. Bir, tesbih koleksiyonum. İki, oynadığım oyunlar. Ben konsolda da oyun oynamayı çok sevmem. Bilgisayar oyuncusuyum. Birazcık da pro oyuncuyum bazı şeylerde. Bunu bilmeniz yeterli. İlerleyen günlerde konuşuruz da. Yeni geldiniz galiba. Hoş geldiniz.

0: Meme kuzu sesi vardı Winup'ta demiş. O işte benim dediğimi sonunda evet. Oluyordu. Winup, Winup, Hanike, Winston, Sanike, Meme, Meme, Meme. Bu işte. Böyle değil miydi oğlum?
1: Evet.
0: Winup. Ali Bey bu saatte bizi dinliyor mudur?
1: Dinliyor olabilir.
0: Dinliyor mudur sence?
1: Dinliyordur belki.
0: Bence dinlemiyordur ya.
1: Ya dinlemeli.
0: Bence bence dinlemiyordur bence. Dinlemiyordur dedi içim rahat etsin.
1: Dinlemiyordur.
0: Dinlemiyordur değil mi?
1: Dinlemiyordur.
0: Ali Bey evet bizi bu saatte dinlemiyorsa o zaman yani evet.
1: Evet. Ay çevrim içi bağlantı.
0: Şu ses bitti biliyor musun?
1: Kalmadı.
0: Bu galiba tuşlu telefonlarda var.
1: Evet.
0: Evet. Buyna, buyna, buyna, buyna. Seninle Steam'de her gün Left 4 Dead oynuyorduk demiş efendim. Yine oynayalım. Niye oynamıyoruz?
1: Oynayın.
0: Ben bizim Şevval'le oynayacağım Left 4 Dead'i.
1: Ve video Şevval çekeceğiz. Bir ama şey paylaşmış.
0: Moruk Şevval'de hiçbir şey yok. Devamlı bir eksik var. Oynayalım mı diyorum. Abi kulaklık yok. Kulaklığı alıyor. Oynayalım mı diyorum. Abi mouse yok. Oynayalım mı diyorum. Abi ama oyun yok.
1: Sponsor arıyor. Bir bulsun diyor abi. Kolu yok. Bilgisayar yok. Alın oynayayım diyor. Ben de öyle oynarım.
0: Ne paylaşmış o?
1: Oyun mu oyun bir şey oynuyor galiba. Bir counter mı oynuyor bir şey oynuyor.
0: O işte bana atar yapıyor şu anda. Bana atar yapıyor. GTA 6 alacak mısın? Verdik abi ön siparişi. Söylemesi ayıp. E bizim hobimiz biz hobimiz de değil yani. İlgilendiğimiz bir şey. Hobiden bir tık öte bende. Verdik yani sipariş verdik. İlgi alanımız çünkü. Verdik yani sipariş. Sana güvendim. Hani ön ne derler ona ön?
1: Ön sipariş.
0: Ön sipariş falan değil. Paranın tamamını aldılar işte sipariş.
1: Yani.
0: Ön sipariş dediğin oyun 5000 liradır 1000 lira alır ön sipariş. Hepsini aldı benden. Ön sipariş falan değil bu. Bu bambaşka.
1: Ya koskoca GTA şey dememiş olabilir ya. Abi paranın kalanı vardı.
0: Evet. Aldı hepsini aldı ya.

0: Bir gamer kardeşim bana Instagram'dan yazmış hafta sonu da. Şu an hatırladım böyle oyun muhabbeti açılınca. Ben böyle yayında oyun moyun falan filan bahsediyorum yani.
1: Evet.
0: Bana ne yazmış biliyor musun? Abi 3-4 aydır sen diye başka radyocuya yazıyorum oyun moyun ayağına demiş. Yine benim reytingler Türkiye'de 10 radyocu tarafından bölüşülüyor. Ama sayı çok yüksek olduğu için hiçbirimize yaramıyor. Hiçbirimize yaramıyor. Evet. Yani benim reytingler 10 radyo. Al işte Hüseyin canlı şahit yani. Başka radyolara benim saatimle mesaj gidiyordu kardeşim.
1: Evet.
0: Al şahit. Adam burada yani. Al. Yani. Kardeşim GTA 6 ve taç işareti göndermiş. Ama üzülüyorum GTA 6'nın çıktığına.
1: Neden?
0: GTA 5'te online'da sahip olunması gereken her şeye sahibim. Her şeye.
1: Kralsın yani.
0: Kral benim yanımda çırak olur.
1: Oo.
0: Her şeye. Hani F-16'm falan böyle uçağım falan bir tane de tankım 7-8 tane falan var. Yani, hani Yolda yürüyorum mesela oyunda. Biri bana iş oluyor mesela değil mi? Oğlum pişman ediyorum yani. Harita boşalıyor. 30 kişi alıyor normalde bir harita online'da. Evet. Giriyorum mesela diyorum ki dur başlayayım diyorum. 20 dakika sonra bir bakıyorum haritada 2 kişi kalmışız. O ikinci kişi de öbür tarafta öyle duruyor böyle hiç hareketsiz böyle duruyor falan yani.
1: Şimdi hepsini baştan alacaksın.
0: Tabii. Ben fukaraları yanıma alıp gezdiriyorum mesela oyunda.
1: Tankla gezdiriyorum.
0: Şöyle yapıyorum. Bende uçan araba var tamam mı? Uçan araba, uçuyor böyle araba. Geleceğe dönüşteki arabayı biliyor musun? Evet. DeLorean mıydı neydi öyle bir şeydi. Evet. Ondan var bende, uçuyor da bu araba. Gidiyorum bir fakirin yanına. Dit dit kornaya basıyorum mesela. Fakir biniyor tamam mı arabaya? Gezdiriyorum onu, uçuruyorum böyle arabayı böyle. Böyle uçuruyorum böyle, uçuyoruz falan filan. Sonra aşağı iniyorum. Arabadan da aşağı iniyorum. Elimle böyle işaret ediyorum fakire böyle. Arabaya sen bin filan diye. GTA'da ayar var işte. Araçlarını kimlerin kullanabileceği çok basit böyle orta P'de basıyorsun. Orada işte S kontrol falan var araç kontrolü. İşte arkadaşlarım kullansın, herkes kullansın, hiç kimse kullanmasın diye. Şimdi elimle böyle işaret ediyorum. Fakir de uçan araba ya görmemiş hiç yani fakir daha yani. Bakıyorum level'a işte 15 level 16 level filan daha. Biniyor arabaya. Tamam arabaya biniyor. Uçuyoruz beraber yukarıda uçuyoruz. Yukarıda en böyle tepede gökyüzünde arabayı şeye... Kullanıma bir kapatıyorum aşağı düşüyor. Ya da onu da geçiyorum. Gidiyorum bu şimdi mesela birisi var mesela polisten kaçıyor tamam mı? Bakıyorum kaçamıyor. Gidiyorum arabayla yanında duruyorum. Yanıma alıyorum uçan arabayla yukarıya çıkıyorum. Uçan arabayla ta böyle gökyüzüne çıkıyorum. Gökyüzünde aşağı bir atıyorum. Yani GTA 5'te çok şey ya çok dalga geçiyorum yani. Yani
1: tabii zor yeni bir ilişkiye başlamak gibi.
0: Pandemi döneminde sahip olduk ama ne olduysak. Pandemi döneminde hani yalan yok yapacak bir şey de yoktu. Yemedik içmedik GTA oynadık yani evet. Pandemi döneminde. Beklerim gel lordum orada diyorum güzellik yaparım sana. Tamam. Bir iki dükkan mükkan bir şey veririm yani.
1: Olur 6'ya da gelirim.
0: Benim böyle sokaklarım falan var yani.
1: Bayağı.
0: Bildiğin oğlum bildiğin gece kulübüm var şeyim var. Organizasyon şirketim var fabrikalarım var. Silah imalathanem var. Operasyon center'ım var. Sonra ama dediğim gibi çok eğleniyorum. Bak millet normalde GTA'ya girip savaşıyor. Ben savaşmıyorum.
1: Sen yatırım yapmışsın abi GTA'da.
0: Hayır bak ben yani. Savaşmıyorum. Diyorum ya en büyük eğlencem uçan arabayla. Gidiyorum fukaraların yanında duruyorum. Mesela fukara orada banka soymuş tamam mı? Polis kovalıyor demin de dediğim gibi. Kaçamıyor bunlar. Gidiyorum alıyorum fukarayı gökyüzüne çıkartıyorum. Hemen bana iç yazışmadan thanks bro yazıyor. Tamam hiç cevap yazmıyorum. Yukarıya çıkıyorum gökyüzünden böyle stratosferdeyiz ama. Böyle bildiğin stratos... Oradan aşağı bir atıyorum onu ben. Tankla eziyorum mesela birilerini falan. Yani... Hani çoğumuzun benim de dahil gerçek hayatta isteyeceği şeyi GTA 5'te kurdu. Yatım var. Denizaltım var.
1: Denizaltı?
0: Tabii canım. Denizaltım var, yatım var. Helikopterim var. F-16 mı ayrı, F-22 mi, F-35 mi o ayrı var. Ondan sonra tank var. Başka uçan araba var, yüzen araba, uçan, kaçan. Yani ne geliyorsa aklına.
1: Yani istesen savaşa girersin ama sen...
0: Giremez ki kimse benimle. Abi şöyle giremez. Benim ayarımda olan birisiyle çarpışırız.
1: Tabii.
0: Ama şimdi ben kaç level'ım? Ben 200 küsür, 220-230 level falanım ben. 6000-7000 level olanlar da var. Ama 150 level'dan sonra olay bitiyor. 6000 level'la 300 level, 200 level falan aynı.
1: Aynı.
0: Hmm. O 6000 level olması şey, oyunda ne kadar vakit geçirdiğinle alakalı. Ama şöyle söyleyeyim, öyle 100 level'a kadar falan şu anda kimse benim yeteneğimden dolayı değil. Hani çok imkanım var, duramaz yani karşımda.
1: Daha ne alsın ki zaten?
0: O yok, her şeyi aldım, alacak bir şey yok. Evet, kalmadı. Yok. Hani.
1: Yok yani.
0: Evet, orada şey böyle kendi egomu okşuyorum oraya. Mesela yürüyorum, mesela bakıyorum ev satılı, alayım lan burayı diyorum. Alıyorum ev falan mesela. Serdar Bey, bende bir tesbih var. Bitlis'ten geldi. 17 taneli, koleksiyonda verebilirim. Maskot tesbihi. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Vermişsiniz kadar oldunuz. Ben koleksiyonumu dışarıdan parça kabul etmiyorum. Çünkü benim koleksiyon ürünlerimde taş olarak alıyorum. Tesbihi ben yaptım. Yani içindekilerin hepsinin ne olduğunu biliyorum. Yine de çok teşekkür ederim. Vermiş kadar oldunuz. Bir saat başı arası verelim mi Hüsnü?
1: Verelim.
0: Tamam Hüsnü koyayım. Bir saat başı arası, sonra geleceğiz değerli dinleyenlerim.

0: Sabah magazin programlarına denk geliyorum, yine gül gül ölürsün ya.
1: Çok komikler ya.
0: Eskiden stand-upçılar hani politikaya sarmadan önce magazinle ve reklamlarla espriler yaparlardı. Niye bırakıldı bilmiyorum ama yine çok komik şey mesela. İşte genç çiftin romantik tanışma hikayesine geliyoruz şimdi de falan. Ulan bikiniden oraya nasıl geldin ya? Nasıl geldin oğlum oraya yani? Ünlü güzel sevgilisiyle tanışma hikayesini anlatıyor bize filan. Tekne kiralayıp çıkan şeyler var, ünlüler var,
1: evet,
0: mesela.
1: Evet, onları da yakalıyorlar.
0: Tabii tekne o, ama bu bir sektör. Tabii. Mesela ben seni akşam arıyorum. Abi ne haber? İyi. Sen magazin muhabirisin. Abi ne haber? İyi. Serdar Gökalp tekne kiraladı abi. Yarın böyle Yunan adalarına doğru gidip götüreceğiz onları. Bizim tekne kiraladılar abi, evet. Abi 10.30'da iskeleden alacağım onları. 10.30'da. Pembe bikini mi giysin? Tamam abi.

0: Sene 2013. Night Online adlı oyunda tanıştığım, kız sandığım bir oyuncu vardı. Haftalarca birlikte oynayıp level kastık. O zaman parasıyla yaklaşık 150 liralık premium bir paket hediye etmiştim. Hediyeyi verdikten sonra MSN'de webcam açtı. Aslında erkek olduğunu gördüm.
1: Ya. Yani o zamanlarda iyiymiş bunu.
0: Tabii. Kontür isteyen vardı mesela.
1: Kontür.
0: Tabii canım, benim adıma hesap açmışlardı insanlardan kontür istiyorlar.
1: Parça kontör vardı mesela.
0: Gönderme de vardı.
1: Değil mi? Öyle bir şey de vardı.
0: Oğlum bu hazır kart, kontürlü kart, evet, bilmem ne kart, evet, şu evet, kart, bu kart, böyle kart vardı böyle hakikaten. Kazıyordun, numaraya giriyordun, kontür yükleniyordu.
1: Evet, doğru.
0: Bir internette okumuştum. Amcanın birisi dolmuştu yüklerken yanındaki ondan daha hızlı davranmış. Hemen almış hemen.
1: Ya yazık ama be.
0: E tabii canım, yani yazık. Biz de yani ne kadar güzel yapmış demiyoruz. Hüscoin, aşk olsun. Evet, dur bakalım. Erken başlamışsınız şarkıyı başla. Oo Mümtaz abi, kaçırdın, Cengiz Kurtoğlu çaldık, sen seversin. Bu Night Online oynadın mı hiç?
1: Yok, ben bir Metin 2 denedim.
0: Beni hiç sarmadı.
1: Sarmadı onu. Beni oyun.
0: Beni de Night Online hiç sarmadı. Bizim eski prodüksiyon müdürümüz vardı. O Night Online oynuyordu. Bir serverda kral mıydı? Kraliçe miydi neydi, bir şeydi o. Evet, bir şeydi. O oyun çok enteresan ama bir girdim herkes ona böyle saygı duydu. Abi hoş geldin, hoş geldin, abi hoş geldin falan.
1: Şey vardı
0: sen böyle. Sen öl diyor, ölüyorlar falan böyle. Bir garip.
1: Şahin Doğan takasına giriyorlardı öyle.
0: İşte bana dedi ki sen dedi takıl buralarda dedi. Bizim çar mı, bizim grubun mu ne oralarda bir yerde bir takıl sen dedi. Öyle birkaç gün solucan kestim. Böyle evet, solucan kesiyorsun onu biliyorsun. Böyle birkaç gün solucan kestim, birkaç gün. Ondan sonra...
1: Yok, sarmıyor.
0: Yok, sarmıyor. Bir de bu hani para eden alet edevatlar var ya, skinler var ya hani,
1: evet,
0: para eden.
1: Evet, evet.
0: Bunları ilk bulan nerede buluyor? Oyun içinde mi var bunlar?
1: İçinde var diye biliyorum.
0: İlk bulan ya nerede bu? Herkes niye oraya gidip bulmuyor mesela?
1: Bulamıyor işte.
0: Niye oğlum?
1: Olayı o onun.
0: Pokemon vardı, ben yayındayken dinleyiciler gelmişti.
1: Aa.
0: Serdar'cığım çok iyi bir Pokemon var sizin şeyde falan diyor.
1: Hani haberlere çıkıyordu. Her gün haberlerde Pokemon bulanlar vardı.
0: Evet. Pokemon.
1: Pikachu. Pikachu biraz zordu.
0: Pika. Pokemon olsa hangisi olurdu?
1: Charizard.
0: Charizard. Neydi? Özelliği neydi?
1: Şey küçük ejderha. Küçük ejderha mıydı?
0: Küçük ejderha mı?
1: Öyle değil miydi?
0: O ne lan, küçük bak kapıyor gibi.
1: O Charmander'dı.
0: Küçük çekmece.
1: Yani Charmander küçük ejderha.
0: Küçük çekmece Pokemon'muş değil mi?
1: Bazar da var.
0: Küçük yalı. Allah Allah. Küçükle alakalı hep var. Büyük ne var? Sadece büyük... Yok. Büyükbaş hayvan. Yok.
1: Büyük çekmece.
0: Büyük çekmece. Çekmece orası. Sadece küçük çekmece, küçük çekmece diyorlar. Büyük çekmece de küçük çekmece var. Büyük çekmece, çekmece.
1: Çekmece. Evet.
0: Çekmece.
1: Büyük...
0: Bir de onun telaffuzu böyle... vurgusu farklı mesela. Çekmecede nerede oturuyorsun? Bana sor mesela nerede oturuyorsun?
1: Nerede oturuyorsun?
0: Çekmece değil. Bir daha sor.
1: Nerede oturuyorsun?
0: Çekmece.
1: Çekmece.
0: Evet. Yani başka mesela küçükle başlayan da küçük bakkal köy.
1: Küçük bakkal. Küçük
0: su.
1: Küçük su.
0: Küçük su.
1: Küçük su var. Büyük baş, öyle bir şey vardı.
0: Başı büyük.
1: Başı büyük.
0: Evet.
1: Büyük baş.
0: Bir dakika dur. Küçük çekmece. Küçük yalı.
1: Evet.
0: Küçük su.
1: Küçük su.
0: Küçük su var mıydı lan ben ya?
1: Küçük kaynarca.
0: Acı suydu galiba.
1: Küçük su da var ya.
0: Küçük su o değil ya. Var var bir tane oğlum. Küçük
1: su kasrı yok mu?
0: Ciddi misin ya?
1: Küçük ben... su kasrı var ya. Bak, bakıyorum.
0: Tamam bakma bakma, dillendirme tamam. tamam. Yoksa çünkü kahri olur bize.
1: Küçük su kasrı var.
0: Tamam. Varsa tamam geçelim geçelim tamam. Küçük köy.
1: Küçük köy, ben bir şey dedim onu unuttum. Ne dediğimi unuttum.
0: Ne? Küçük tansiyon mu ne?
1: Küçük.
0: ne?
1: Küçük çek... küçük bak yok. Küçük ayrancı mıydı? Yok
0: bir şey demedin oğlum. Hepsini ben dedim.
1: Dedim
0: sen
1: ya,
0: dedin sadece. Bu kadar yani. Sen motorla geldin değil mi?
1: Motorla
0: geldim. Yine önlü arkalı gidelim çevirmeye gidelim. Kadar. Çevirmeden ayrı. Bizim Hüseyin'le öyle bir polis çevirmesi var bir yerde. Nerede olduğunu söylemeyelim. Çevirmeden sonra ayrılıyoruz. Abi o itemler başlı yerlerden belli başlı saatlerde çıkan canavarlardan düşüyor. O itilerin düşme, itemler demek istedi galiba. Düşme olasılığı da çok düşük. O yüzden bu kadar az ve dolayısıyla değerli oluyor demiş. Canavarlardan düşüyormuş. Görüyor musun?
1: Canavar.
0: Evet. Night Online, hayat offline derdik. Night, Knight Online.
1: Knight derdik evet.
0: Knight.
1: Knight oynuyor musun?
0: Kafeye gidip yalvaranlar vardı. Abi ne olur kapatma ya. Ne olur ya. Küçük başka... Küçük başka ne vardı yani?
1: Ya
0: küçük?
1: Ben söylediğim şeyi unuttum. Küçük. Küçük.
0: Küçük su. Küçük Bakkalköy. Küçük Yalı. Küçük Çekmece.
1: Evet.
0: Tamam mı?
1: Güzel gidiyor.
0: Küçük. Küçük.
1: Küçük. Küçük şey. Yani. Küçüğüm falan. Küçük. Sezen Aksu'ya doğru.
0: Küçük kurbağa. Küçük şey. Küçük şey diye bir yer yok canım. Yani.
1: Küçük şey.
0: Küçük köy. Küçük Esat var mı ya?
1: Küçük Esat.
0: Evet.
1: Olabilir. Bence olur. Olmalı da.
0: Tamam, bu küçük şeyleri geçelim şimdi, şakalar.
1: Küçük
0: çok...
1: şey.
0: Hani bu küçük şeyleri çok büyütmeyelim konuşarak. Evet. Dur bakayım şuradan. Ya bu dinleyici var ya, çok değişik. Değerli dinleyenlerim, hani ben canlı yayındayım ya ben. Ben TikToker değilim ya, bazı yazanlar var. Nasıl okuyayım ben bunları? Bana mı diyorsun diyecektim bir arada. Vallahi bak. Lan gıdı lan lan.
1: Gümbam gümbam.
0: Lan gıdı lan gan.
2: Serdar Gökal.
0: Efendim. Ne oldu?

0: Bir ara Instagram'da çok meşhurdu değil mi bu şarkı?
1: Çok meşhur, evet.
0: Herkes öyle, çiftler öyle. Samsak döveci.
1: Şey vardı.
0: Bak, samsak. Bir ara Instagram'da çiftler de çok modaydı. Evlilerin evet. Hesabı vardı. Mesela işte atıyorum. Ayşe Hüseyin Koyuncu. Mesela vardı. Ayşe Hüseyin evet. Koyuncu falan.
1: Ortak kullanıyorlardı.
0: Sonra ama ortak kullananlar hep boşandılar.
1: Evet, ne yazık ki.
0: Yüksek ihtimalle parayı bölüşemediler. Evet. Yani Instagram'dan gelince para. Demek bölüşemediler yani.
1: Bu arada bu türküyü Galatasaray ne olan kaldığında langa söylettiler bunu. Langır langır diye.
0: Bugün maç vardı galiba değil mi?
1: Ama geç saatteydi. 12'de miydi acaba?
0: Kaçta? 12'de mi?
1: Evet. Bakıyorum hemen.
0: Baksana mı?
1: 4'te Arjantin maçı vardı diye hatırlıyorum.
0: 4'te, sabah 4'te.
1: Bir bakıyorum hemen.
0: Sabah 4'te.
1: Sabah 4'te değil miydi?
0: İnşallah sabah 4'te vardı da seyrederim.
1: Fransa İspanya yarın 22.
0: Yarın mı?
1: Evet.
0: Seyredemiyoruz.
1: Yarı final İngiltere 15 Temmuz'da 22'de İngiltere Arjantin.
0: Onu seyredebiliriz herhalde.
1: Evet, ikisi de 22'de.
0: Yarınkini seyredemeyiz. Kime diyor acaba ya?

0: Hani meşhur olmasa bile şey, Facebook adresini ortak kullananlar vardı, biliyor musun onu? Mesela işte atıyor Ayşe Hüseyin Koyuncu Facebook hesabı. Mesela gündüz adam şey yazıyor. Abi olaylara bak ya. Bak millet sahilde neler yapıyor filan diye.
1: Evet evet evet.
0: Gece orada mesela yazıyor. Hüseyin ne haber? Hüseyin uyudu. Öyle cevap geliyor. He tamam yenge.
1: Tamam yenge. Şey vardı Facebook'ta işte akraba ekleme. Erkek kardeş.
0: Değil mi?
1: Evet evet öyle şeyler var. İlişkisi var. İlişki durumu karışık.
0: İlişkisi var. İlişkisi var. Elle yazanlar var. Mesela benim haricimde herkes şu an şey, içerik üreticisi. Herkes. Evet. Herkes de öyle yazıyor. Hani giriyorum mesela işte Mehmet altında dijital içerik üreticisi. Ayşe üretiyor? Dijital içerik üreticisi. Bunları bir ara DJ'di. Benim haricim herkes DJ'di. Hayatımda mesleğimi elle yazmadım ben. Instagram'a başvurduk sağ olsun, o kategoriye aldı bizi. Hmm. Hiç yazmadım. Ben mesela yazsam kasap yazarım ben. Niye? Ama kasaba da mavi tik, hiç mavi tikli kasap var mı?
1: Vardır.
0: Var mıdır?
1: Var var. Artık eskiden meşhur pilavcı, meşhur kasap vardı. Şimdi ünlü pilavcı, ünlü kasap var.
0: Ünlü pilavcı diye tanınan 5 tane varsa 3'ünden yiyorduk. Biz hala da bazen yiyoruz. Evet. Yani çoğu pilavı dışarıdan alıyor. Bilginiz olsun. Yeni geldim, kullanıcı adı ne oldu? Kullanıcı adı hala alt çizgi Hüseyin Koyuncu işte mi? Yani. Hmm. Evet, hala alt çizgi Hüseyin Koyuncu hala.
1: Hafta sonu bir dinleyicimiz yazmış bana.
0: Ne yazmış?
1: Hüseyin Koyuncu boşta diye, ama K harfi değil de işte Q olarak. Hüseyin Koyuncu.
0: Öyle al.
1: Yok, bir Türkçe karakter olarak geldi.
0: Haka hak Q.
1: Ya Q biraz şey
0: Haka,
1: gibi.
0: Haka hak Q. Haka hak Q. Haka hak Q vurdu out.
1: Heh. Çok yabancı geldi bana.
0: Q.
1: Benimseyemedim yani.
0: Ne koyabiliriz mesela K'nin yerine, ne koyabiliriz? Şöyle klavyeye bir bakayım. Hüseyin Doyuncu.
1: Doyuncu olmaz.
0: Olmaz mı? Hüseyin Royuncu.
1: Royuncu.
0: Hüseyin yani. Oyuncu.
1: Oyuncu olur.
0: Bak bakayım dolu mu?
1: Yok.
0: Hüseyin Poyuncu.
1: Poyuncu. Patlar Poyuncu. O söylerken.
0: Hüseyin X Oyuncu.
1: X.
0: X. Hüseyin'den sonra X Oyuncu. Ha.
1: Oyuncu X olsa güzel olabilirmiş ama. O da olmadı, yabancı.
0: Hüseyin Voyuncu.
1: Yok.
0: Öyle bakarsak Goyuncu da boştur demiş.
1: Bu daha iyi de ama.
0: Hüseyin Loyuncu.
1: Lo.
0: Hüseyin Şoyuncu ama şeyi almaz.
1: Mahmut Tuncer mi yazmış? Loyuncu.
0: Hüseyin Soyuncu.
1: Olmaz.
0: Olmaz mı?
1: Yok. Evet.
0: Hüseyin Koy.
1: Teşekkür ediyorum. Sağ olun üstün. Bunu. Olmaz o zaman.
0: Ay ay. Allah'ım ya Rabbim ya. Vallahi bak bir şey söyleyeyim mi? Zaten hastayım. Yapmayın.

0: Bir gün bir meslektaşımı dinliyorum. Bundan yıllar önce abi, kadın bir meslektaşımı. Hafta sonu programı yapıyorum o zaman. Demek paraya ihtiyacım var. Bu hasta olmuş, tamam mı? Dinleyiciyle konuşuyor. Birdenbire şöyle bir şey oldu. Ay çok hastayım zaten, lütfen sonra konuşalım. Ben şaka yapıyor zannettim. Ama öyle kahkaha efekti falan hiçbir şey yok. Aa, telefonu kapattı, şarkı verdi. Ben de radyoya gidiyorum. Dedim kızım ne yaptın dedim. Ay bir an kafam kaldırmadı ya. Birden patladım. Ayıp oldu mu acaba, adamı arasam mı dedim. Bence arama. Ay ay. Başka ne olabilir mesela? Hüseyin E oyuncu.
1: E oyuncu.
0: Hüseyin E oyuncu.
1: E oyuncu.
0: Evet.
1: Ay güzelmiş ama bunun için E oyun oynamam lazım.
0: Ama öyle şey. Hüseyin'e koyuncu olur öyle. Hüseyin'e. Hüseyin'e.
1: Hüseyin
0: Hüseyin'i. Hüseyin'i koyuncu. İyi koysak araya Hüseyin'i koyuncu.
1: Hüseyin'i koyuncu da şey gibi, farklı bir şey oluyor ama.
0: Hüseyin'e koyuncu olmaz.
1: Hüseyin'e koyuncu olmaz. Olmaz. Hüseyin'i koyuncu. Hüseyin E oyuncu falan oluyor o zaman.
0: Hüseyin O koyuncu. Hüseyin O.
1: Daha sert.
0: O da mı olmaz?
1: No gibi bir şey oluyor orada. No oyuncu.
0: Düşünsene mesela reklam toplantısında falan diyorlar ki mesela Serdar Bey sosyal medya, Serdar Gökalp, Hüseyin Bey sosyal medya, Hüseyin'e koyuncu et.
1: Toplantının ciddiyeti hemen anında gider yani.
0: Başka. Hüseyin Zoyuncu.
1: Zoyuncu.
0: Zoyuncu. Olmadı mı?
1: O da olmadı.
0: Başka. Başka. Koyuncuya böyle Hüseyin Keçici. Olmaz.
1: Soyadı bulalım o zaman. Baştan bir soyadı buluyormuşuz.
0: Hüseyin ne? Hüseyin'in çiftliği. Bütün hayvanlar içinde işte. Koyun da var yani. Hüseyin Son Oyuncu.
1: Oo, film adı gibi.
0: Değil mi? Son Hava Bükücü. Oradaki çocuğu da hiç sevmiyorum niyeyse.
1: Evet.
0: Hüseyin Koyuncu Official.
1: Evet, bu da şey gibi, ünlü olamamış ama kendini ünlü hisseden bir insan.
0: Değil mi? Ara evet. Mesela ne yapıyorsun? Abi gündüzleri muhasebecideyim aslında. Geceleri de aranje yapıyorum.
1: Official.
0: Geceleri aranje yapıyorum ama.
1: Com olan var işte. Hüseyin Koyuncu.com.
0: Hüseyin Koyuncu.com.
1: Bu da olmaz.
0: Bilemedim. Bizde bir gün deprem tatbikatı oldu. Deprem değil, özür dilerim, pardon, yangın tatbikatı. Zil çalacak, biz de dışarıya çıkacağız. Yalnız müdür geldi şu ses tonuyla dedi ki, lakaytlık istemiyorum, herkes işi layığıyla yapacak, yarın öbür gün başımıza gelir. Tamam hocam dedik, çok ciddiye almışız. Oğlum hastanelik olan oldu ya, tövbe estağfurullah. Yani hakikaten kıyametten kaç. Çünkü bırak lan bana yol ver filan de. Birbirinin üstüne basanlar. Ben böyle en son en öndeki o çalışkan örgülü saçlı kızı yerlerde sürüklüyorlardı böyle. Kız bağırıyordu. Gerçek yangın değil, gerçek yangın değil.
2: Serdar Gökalp ve Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.
0: Ay ay. Bu gerçek hikaye, biliyor musun?
1: Çok iyi hikaye.
0: Vallahi bak ya, hakikaten hastanelik olan oldu. Biz Şişli Etfal Hastanesi'nin yanındaydı bizim. İlk duru falan hatırlıyorum yerlerde. Sonra geldi ağlıyor. Ne yaptınız bana ya? Lan tatbikat ya. Bir gün de müzik odasında yangın çıktı.
1: Müzik odasında.
0: Ha, oda yanıyor. Hiç kimse çıkmıyor, hoca sınıfta bırakır diye. Böyle duruyor. Böyle duruyoruz. Oğlum çıkın dedim. Yok, çıkmıyor. Hiç kimse. Bizim okul enteresan bir yerdeydi. Bizim zamanımızda adı Şişli Lisesi'ydi. Bizden sonra değişmiş. Ben yıllar sonra beni mesela çağırdılar o okula. Dediler ki, Şişli Lisesi'yken de gittim de. Dediler ki işte bir şeyimiz var. Çocuklar seni aramızda görmek istiyor. Gelir misin diye. Tabii dedim. Bana bir okul ismi söylediler. Lan okul bizim mahallede. Benim okuduğum okulun orada. Böyle bir okul yok. Bir gittim, değişmiş adı. Şişli Lisesi değil artık. Şişli Etfal Hastanesi ile karşı karşıya. Okuldan kaçmak için Etfal Hastanesi'nin morgundan geçmen lazımdı.
1: Hani aşağı tarafa doğru gidiyor.
0: Tabii istemeden çok cenazeye katıldık biz. Hani atlıyoruz mesela, bir atlıyoruz insanlara. Sizin neyiniz, bizim neyimiz ki ne bizim filan. Mahalleden bir abi filan diye. İçerideki kadın diyor, bizi sizden sonraki ölecek bizimki falan diyor. Tövbe yarabbim. Tövbe estağfurullah. Okul güzel yerdeydi.
1: Evet.
0: Alt taraf halı sahaydı mesela filan.
1: Orası eskiden daha böyle...
0: Halı değil, beton mu sonu bizden? Neresi?
1: O Şişli Lisesi, Şişli Etfal. Oralar.
0: Yani tabii şu an Etfal Hastanesi'nin büyük bir kısmı orada değil. Evet, Seyrantepe'ye gitti. Evet. Ama bizim zamanımızda oradaydı. Hakikaten bizim okuldan kaçabilmemiz için... onun için hiç kaçamıyorduk mesela biz. Şimdi hastanenin morgundan mı geçersin, derse mi girersin?
1: Tabii.
0: Ben derse girerim. Yani. Bir de okuldan kaçmak bana şey gelmiştir her zaman. Sabahın saat 6:30'da kalkıyorsam kaçmam aga ben. Kaçmam, giderim ben. Giderim. De ki ama öğlen 12'de bir yerde buluşalım. Uyuyayım ben evde 11'e kadar, 12'de gelirim yani. Hani bizim çocuklara anlam veremiyorum ya. Sabah 7'de derse giriyoruz mesela, 6:30'da kapanıyor. Baba gidiyoruz değil mi? Ben gelmem oğlum, ben bu saatte kalktıysam gelmem ben yani.
1: Bir de o saatte açık bir yer yok.
0: Gelmem işte, onu diyorum.
1: Nereye gideceksin yani?
0: Zaten okul dağılana kadar parkta oturup böyle gidiyordunuz bir yerlere yani. Evet, dur bakayım. Yalnız o tarihteki polis memuru abilerle çok enteresan hikayelerimiz vardı bizim. O Etfal Hastanesi'nin yokuşunu biliyor musun?
1: Biliyorum.
0: 10 kere oradan çıkıyorsak 5'inde falan polis çevirirdi. Böyle üstümüzde üniforma, burada böyle Şiş Lisesi yazıyor falan. Öğrenci misiniz lan gençler? Falan diyor mesela. Öğrenciyiz abi. Kaç ders var lan okulda? Yani çok oralarda çok devriye gezi. İyi ki de gezmişler ama yani o tarihte de. Evet. Hüseyin Ofşal'ı almıyorsun yani, doğru
1: almıyorum
0: mu?
1: Ya. O da çok işte şey oluyor. Çok yapıldı.
0: Çok mu yapıldı?
1: Böyle zannetmesinler beni.
0: Anlıyorum. Tamam canım, ne diyeyim.
1: Bulamayacağız. Hüseyin... İnanamıyorum yani.
0: Ya şu alt çizgiyi kaldırsak, alt çizgiyi araya alalım, Hüseyin'i alt çizgi koyunca.
1: O da eski MSN adresi gibi oluyor.
0: Ama şimdi alt çizgiyle başlaması da, şimdi düşün, reklam toplantısında Serdar Bey'i alalım sosyal, Serdar Gökalp, Hüseyin Bey. Alt çizgi Hüseyin Koyuncu.
1: Yani ortaya alsak.
0: Başka bir şey bulalım sana gerçekten yani. Olmadı bir lakap bulalım sana yani.
1: Lakap da beni yansıtmaz.
0: Hüso Show. Yani bence Hüso Show olur.
1: Öyle bir şovum yok gibi geliyor.
0: Yok, iki günde bir söylete. İndim de aran ya. Bağırırsın buralarda.
1: Antep'in hamamlarını söyleyeyim ben onu.
0: Olabilir. Yani Hüsoşov.
1: Hüsoş gibi oluyor abi.
0: Hüsoşov. Nokta konulabilir isim soyisim arasına. Evet, nokta koy.
1: Nokta da olmuyor olabilir. Bakayım mı?
0: Bak, Hüseyin Koyuncu live.
1: Live. Ama o
0: canlı.
1: Canlı. Kanal da açayım bari. Takipçilerimi özel.
0: Hüseyin Koyuncu'yla iyice Playboy FM'e çevirdiler radyoyu, bak görüyor musun? Bak bakayım, araya nokta koyabiliyor musun?
1: Hemen bakıyorum araya nokta. Evet. Şey, live'ı duyunca.
0: Live. Hüseyin Koyuncu live. Hüseyin Koyuncu yazın daha sıcak. Live.
1: İçinizi ısıtan bu.
0: Eskiden öyle hamburger reklamları vardı biliyorsun değil mi? Hangi? Bu ses tonuyla. Yazın daha büyük. Hot. Live.
1: Evet.
0: Isırıyordu böyle filan. Hatırlıyor musun onları?
1: Hatırladım.
0: Ay ay ay. Peki sen hayatın boyunca hiç hani hamburgerciye gidiyorsun, fotoğraftakini yiyebildin mi?
1: Hiç yiyemedim.
0: Hiç.
1: Asla yiyemedim. Yani orada bizi kandırıyorlar orada.
0: Yurt dışında şikayet edebiliyormuşsun. Burada edemezsin diye düşünüyorum. Burada mesela adama desen ki onu, abi fotoğraftaki gibi değil. Oğlum git, ben sabah 8'den beri buradayım zaten.
1: Yok, aynen, nokta da olmuyor.
0: Nokta da mı olmuyor?
1: Yok, araya alt çizgiyi ekleyeyim dedim, o da olmuyor. Olmuyor.
0: Hüseyin.
1: Live oluyor mu, bir deneyeyim ben.
0: Hüseyin Koyuncu yerine.
1: O da hece gibi, Benfero gibi. Bir şey diyeceğim ama gülme.
0: Söyle.
1: Hüseyin Koyuncu live oluyor.
0: Bu bir işaret mi acaba?
1: Yani ya, bilmiyorum.
0: Şey yap, Hüseyin Koyuncu on air.
1: Hemen. Çok uzun ya. On air.
0: Olmaz on air. Abi o ses ağzından mı çıktı? Evet. Ben birazcık...
1: Bu arada uzun zamandır duyduğum en güzel seslerden biriydi.
0: Ben birazcık ses taklidi konusunda söyleme sahip.
1: Ben bunun kaydını alacağım.
0: Hani öyle sifon sesi filan. Ağzından mı çıktı diyor. Yani biz tabii radyoda organ belirtmiyoruz ama evet, ağzımızdan çıktı. Şey yap ergenler gibi. Hani Hüseyin GS Koyuncu.
1: Aa, evet, onlar da var ama onun profiline yazanlar var.
0: G Hüseyin. Koyuncu Hüseyin. Ama öyle de şey, merhabalar, bir adamız vardı. Nerede yeriniz? Yani gelmesin mesajı.
1: Önce soyadı, sonra adı. Yok.
0: İyi akşamlar. Kurban hissesi var mı? Yok mu?
1: Bir de diyor ki doğrulanmış rozetinizi kaldırırız diyor Threads'te. Böyle değiştirirseniz diyor.
0: Sonra bir daha alırsın, sıkıntı yok.
1: Threads'te de şey yaparım diyor. Kaldırırım.
0: Instagram'da var değil mi senin?
1: Var.
0: Tamam, o zaman Threads'e geçeceksin işte ki doğrulayacak o onu.
1: Benim zaten olmuyor. Yani ya live'da karar kılacağız. Ya da benim hayatım değişecek yani live'da karar kıldığımızda.
0: Hüseyin, önce güzel bir isim bulup kimseye uyarmayalım bu ismi diyor. Önce ismi alalım, tamam mı?
1: Evet evet.
0: Ondan sonra sen babanı mahkemeye ver.
1: Tabii.
0: İsmi değiştirelim senin. Değil mi kardeşim?
1: Bence de olabilir. Yani burada bu arada dinleyiciler bize mesaj atıyor. Onu birisi benden önce davranıp da alabilir.
0: Onun için isim söylemeyelim.
1: Evet, bunu ben bulayım.
0: Neyi?
1: İsmi.
0: Yani evet.
1: Hemen.
0: Emoji şarkısı çalacağım şimdi. Emoji şarkısı. Hazır mısınız? Gençler ve kendini genç hissedenler, kadınlar ve erkekler. Şimdi size bir şarkı çalacağım. Çalacağım şarkı karşılığında bana emoji göndereceksiniz. Sadece bir emoji. Emoji mi emoji mi Hüseyin ya?
1: Emoji diye yazılıyor, emoji diye okunuyor.
0: Ya boş ver emoji ya. Bizim mahallede öyle okunuş yazılış farklı
1: emo,
0: değil.
1: Emolar vardı, hatırlıyor musun?
0: Hatırlamaz mıyım? Saçlarına ne oldu acaba? Çocuklardan ziyade saçlarına ne oldu acaba? İndi mi aşağı?
1: Dökülmüş olabilir artık.
0: Şimdi bir şarkı ayarlayacağım. Bir saniye. Şöyle.
1: Bakalım hangi şarkı?
0: Evet. Şöyle. Tamamdır. Şarkım hazır. Siz de hazırsanız. Şimdi size bir şarkı çalacağım. Sevgili dinleyenlerim. Şimdi size bir şarkı çalacağım. Ve bu şarkı karşılığında bana bir emoji göndereceksiniz. İşte ben de bu şarkı karşılığında ne hissettiğinizi, beğenip beğenmediğinizi emojiden anlayacağım. Aa, şarkı gitti ya. Bir dakika dur. Şarkı gitti.
1: Nereye gitti?
0: Dur dur. Gitti. Kayboldu önümde. Gitti, kayboldu önümde. Allah'ı billahi ya. Gitti. Dur. Ayarlıyorum. Yok, sıkıntı yok yani. Sorun yok. Radyo bizim. Bekliyorum hala. Evet. Ayarlıyorum. Sen de bana emoji gönderirsin.
1: Ben şeyim. Ben sesim gitti. Live.
0: Hüseyin Koyuncu live.
1: Hemen.
0: Dur oğlum, Allah Allah.
1: Benim emojim hazır. Ne olursa olsun onu göndereceğim.
0: Tamamdır. Evet. Hazırsanız şarkıyı çalıyorum. Ve karşılığında bir emoji bekliyorum. 0536 901 8902. 0536 901 8902. Buyurun bakalım.

0: Oğlum bu eski adamlar ne yapmışlar ya? Yani... Lan bu çıtaların üstüne nasıl çıkacağız arkadaş ya? Hani üstüne çıkmayı bırak, bir tık altı da olur. Nasıl olacak oğlum bunlar?
1: Muhteşem yani, bir intro gerçekten.
0: Ya bu ne abicim yani? Hani bu... Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Abi. En ufak bir zorlanma yok. Sana bana anlatır gibi söylemiş şarkıyı ve anlatmış hakikaten. Müzikle beraber. Yani tarza bak. Bak tarza bak, tarza. Hani o saatte, o şeyde böyle bir tarz var mı bilmiyorum. Yani o tarihteki insanların tarzı zaten... Hani mesela şimdi yeni birisi çıkıyor diyorsun ki filanca gibi. Başka evet. Biri çıkıyor. Aa şunun gibi, bunun gibi. Bu şimdi abicim, mekanı cennet olsun Barış abi. Yani kim gibi oğlum bu? Kimse gibi.
1: Kimse gibi.
0: Abi vallahi o tarih, o dönemin, yani bir dönemin sanatçıları çok enteresan gerçekten.
1: Evet.
0: Hani hayatta yoklar.

0: yaşıyorlar işte, baksana yani bıraktıkları eski. Çok kıskanılacak şeyler değil mi bunlar ya?
1: Kesinlikle.
0: Hani
1: yok yani. Gelmeli mi bilmiyorum şu an. Mesela Barış Manço gibi birisi değil. Hani Barış Manço olarak vardı ve yenisi gelecekse de o kişi olarak olsun.
0: Ya birkaç böyle işte onu bunu falan, illa Barış abiyle değil. Bizde hastalıktır o. Hani biri çıkar, aa filanca gibi, onun yerini dolduracak. Ulan onun yerini niye dolduracak? Keşke ondan daha öteye gitse.
1: Evet.
0: Çocuğu çıktığı zaman onun yerini dolduracak diye yaparsan o dolduramayacağını bilir. Şimdi biri çıkıp Barış Manço'nun yerini nasıl doldursun kardeşim? Belki Barış Manço'dan affınıza sığınarak söylüyorum. Yani Barış Manço yani bir saattir anlatıyorum. Herhalde saygımı sevgimi anlatmanın lüzumu yok. Ama çocuğa bunu demesem belki Barış abi bile geçebilecek şeyler, evet, yapacak belki. Ama vay be, Barış Manço'nun yerini dolduracak dersen, bana da desem mesela, ben kimim ki onun, Barış Manço'nun yerini doldurayım deyip, olmaz, hevesim kırılır yani.
1: Evet.
0: Onun için birazcık böyle yanlış yönlendiriyoruz gibi sanki ama abi eserlere bak yani, yemin ediyorum şimdi. Hani okuyuşu, şarkıyı, onu bulun falan.
1: Girişte zaten tüyler diken diken.
0: Tabii canım, hayranlıkla dinlenilen şarkılar. Bazı şarkılar var üzerine konuşulmaz. Hani benim sloganım biliyorsun. Serdar Gökalp şarkının en güzel yerine konuşan radyosunuz diyorum ben. Ama bazı şarkılarda da haddimi bilirim, ben bu şarkının üstüne konuşmam diyorum, biliyorsunuz. Değerli dinleyenlerim. İşin özü şu, mevzu bitti. Ben gidiyorum. Önce saat 16'da, sonra gece 22'de radyonuz Alem FM'de görüşeceğiz. Beni her yerde Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz. Her yerde Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz. Değerli dinleyenlerim. Twitter, Instagram, YouTube, orası burası şurası, aklınıza neresi gelirse her yerde Serdar Gökalp. Bunu da işte alt çizgili falan bir şeyler, alt çizgi Hüseyin Koyuncu.
1: Yenisini bulana kadar en iyisi bu.
0: Yenisini bulana kadar bunu da idare edin. Hüseyin Koyuncu, başında alt çizgi var. Değerli dinleyenlerim, radyonuz Alem FM, hiçbir yerinde çizgi yok, direkt alemfm.com. Alemfm.com sevgili dinleyenler. Önce saat 16'da, sonra gece 22'de görüşünceye de kendinize iyi bakın, ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.

Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp'le Serdar Yayın'dayız sundu. Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde.

Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen

çok kızıyorum. Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.